gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de sen

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı, coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Değil. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi, hepsi... Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı...

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Mazdan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 14 Ekim çarşamba sabahındayız ve bugüne de başlarken ben Uğur'la merhaba diyeceğiz. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olmasını dileyerek başlayalım tabii ki. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızdan. Güne gülümseyerek başlayalım. Öyle de güzellikle, bol gülümsemeyle de devam etsin inşallah. İş yolunda olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, çoktan işe varanlara, henüz evden çıkmayanlara günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim.
5: Vay ustam. Beni çağırıyor.
4: Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Oto

0: otosor.com.tr.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: stres az, neşesi bol bir çarşamba olsun ve bugüne de başlarken kulağınız Radyo Türkvaz'da olsun demiştik sosyal medya adreslerimizden. Peki bakalım kimler aramıza katılmış, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da İstanbul'dan Leyla'yı gördüm. Günaydın, huzurlu, güzel bir gün olmasını diledi. Harun, bugün kardeşim Uğur'un da doğum günü, ona da selamlarımı iletiyorum demiş. Adaşım Uğur'un da doğum günü kutlu olsun o halde. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun sevdikleriyle. Arif Afyon da bizlerle beraber. Yağmurlu bir Antalya, Akdeniz sabahından servis kaptanımız Coşkun kaptanımız. Hoş geldiniz aramıza, günaydın. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle beraber. Gül öğretmenimle aramıza katıldı. Günaydın olsun. Cahide, sabah heyecanımız. Herkese günaydın demiş. Oh ne güzel. Sabaha heyecanla başlayabilmek ne kıymetli. Bir şükür sebebidir bu bence. Cahide günaydın. Hemen devam ettiğimde Asya Mersin de bizleri dinliyor. Sabiş Hatay'dan aramıza katıldı. Elmas Gürel kahvesine ortak oluyoruz onun. Ve Osmaniye'de de Adem şu an bizlerle. Bir de Şanlıurfa'dayız. Çamlıdere öğretmen servisinde bütün öğretmenlerimize de ve Ali kaptanımıza da sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Ramazan şu an Kırşehir'den aramıza katılan dinleyicilerimiz arasında. O da servis kaptanımız Mükremin abime gelsin sıradaki şarkılar diyor. Gelsin tabii ki. Hoş geldiniz.
1: Uğurcuğum selamlar, Adana'dan Nazmi ve Hasan.
0: Hoş geldiniz.
1: Yine yollardayız. Yine Radyo Turkuaz'ı dinliyoruz.
0: İşte budur.
1: Adana'da yağmurlu bir hava. Yağmur yağdı, yağacak. Bütün Radyo Turkuaz dinleyicine selam olsun. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler bizden de. İkinize sevgiler, selamlar olsun Nazmi ve Hasan. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu. Keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şey var mı?

Ben de sizleri çok seviyorum. Günaydın Latife Özel ve öğrencileri şu an sabah şekerlerimiz aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Eskişehir'de Caner de bizlerle beraber. Keşke daha önceden sigorta girişinin bu kadar önemli olduğunu bilseydim. 99 yılından da başladım çalışma hayatıma, sigortamı yaptırırdım demiş.

mesajında. Evet, mesela bu da yaşadığımız o an, o ortam çerçevesinde bazı yanlışlar yapabiliyoruz ama bunun ileri zamanlardaki yansımaları maalesef daha zor olabiliyor. Harun Siirt'te bizlerle beraber. Günaydınlar. Günün sohbet konusuna bir daha, keşke daha önce puding yapmayı öğrenseydim. Ah ne güzel olurdu demiş. Sabah sabah puding çektirdin canımızı. Günaydın, hoş geldin ama. Bolu'dan selamlarıyla Adil de bizlerle beraber. Tabii ki yine Uğur'la başlıyoruz. Radyo Turkuaz'da kalıyorum. Gül hocamızın da ellerinden öpüyorum demiş. Oy, hoş geldin aramıza. Günaydın Adil. Evet, sohbet konumuz keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şey sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Reklam. Güne nasıl başlarsan öyle gidermiş. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la başla. Günün güzelleşsin.
13: Uğur da güne merhaba.
14: Uğur da güne merhaba.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşama kadar yurtta beklenen hava durumu, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu ama özel uyarılı bölgelerimiz var, illerimiz var. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da, Ege'nin batı kısmında, Isparta ve Burdur'da, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olması ve şiddetli olması bekleniyor yağışların sevgili dinleyenler. Hatta rüzgar da burada etkisini artırmış durumda. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz'de yine İç Anadolu'da güney ve doğu yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. AKOM İstanbul'a da özellikle uyarıda bulundu. Ciddi şekilde İstanbul genelinde sabah daha günün ilk saatlerinden itibaren şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Caddesi, Balabandere Caddesi'nin girişinde bir ağaç devrilmesi sonucu iki yönde de tek şerit kullanıldığını paylaşalım. Yine yoğun yağış etkisiyle İstinye Sarıyer Caddesi'nde de yoğun su birikintisinin olduğu paylaşılıyor. Bölgeye de müdahale bekleniyor aynı zamanda. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimiz için de bu durumu aktarmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Ve saatlerimizi 7.45 yaptık bile sevgili dinleyenler. Geçmişten günümüze en sevilenlerle güne merhaba demeye devam ederken bakalım kimler eşlik ediyor bize.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Günaydın.
1: İzmir'den Çelikgiller olarak güne, size, bize, hepimize kocaman bir günaydın bırakmaya geldik.
0: O zaman
1: vakit sevgili eşim, günaydın.
0: Günaydın Aslı ve...

0: Aslan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzmir'de bizlerleler.
1: Günaydın Uğur.
0: Günaydın.
1: Kırşehir'den, Ahili'nin başkentinden tüm güzel ülkemize ve Kırşehir Servis Camiası'na hayırlı işler dileriz. İyi günler.
0: Bekir, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Sertaş Kıbrıs'ta bizlerle beraber Girne'den selamlarıyla, Şanlıurfa'dan günaydınlarıyla Halil Ulubey de bize eşlik ediyor şu an. Fehime İskenderun'dan aramıza katılmış. Keşke öğrenseydim daha önceden dediğim şey. Hani ama bu yaşta öğrendim. Değer verdikçe, hani değer göstermek. Değer gördükçe de değer yansıtmak aynı zamanda. Yoksa öbür türlü hep sen değer verince değersiz oluyor insan demiş. Maalesef. Denge. Hayat çok güzel bir denge aslında. İşte o dengeyi bozmamak lazım. Ne görüyorsak onu yansıtmak. Keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şeyler sohbet konumu sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 mesaj attınız.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz. Her telden.

Yine merhabada ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz. Nilüfer'le 90'lara, 2000'lere gittik. Aslında birçoğumuzun paylaşacağını düşündüğüm bir durum var. Mesela kağıt üzerinde 36 yaşındayım. Ama koşarken mesela 28 yaşında olabiliyorum. Akşam 9'dan sonra o 40 oluyor, 50 yaşında oluyor. Ama 90'lardan, 2000'lerden bir şarkı çalınca yeniden 17 yaşına dönüyorum adeta. Eminim bu konuda yalnız değilimdir. Şimdi daha da gerilere gideceğiz. 1968 yıllarına gideceğiz ki müziğin böyle bir zamanda yolculuk gücü var biliyorsunuz. Yıldırım Gürses'e ait olan bestesi, sözleri ise Aydın Ünsal'a ait olan Son Mektup şarkısı. Ki bu şarkının aslında çıktıktan sonra da bambaşka da bir popülerleşme hikayesi var. Taçsız Kral Metin Oktay için bestelenen Galatasaray tribünlerinden sonra daha da çok bilinir oldu. Galatasaray demişken dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk etmişti. Maalesef Sarı Kırmızılar mücadeleye çok güzel başlamışken ilerleyen bölümlerde rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Diğer maçlarda temsilcimize de başarılar diliyoruz.

0: Radyo Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de şahane bir gün dileyelim. Havanın durumu ne olursa olsun bizim havamızın güzel olduğu bir çarşamba günü olmasını dileyerek sağlıcakla geçmesi en büyük temennimiz tabii. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Samet Doğan, günaydın, hoş geldin aramıza. Hemen devam ettiğimde...
1: Günaydın Öztop ailesi olarak, Gamze ve Hakan Öztop olarak herkese günaydın, tüm Türkiye'me hayırlı günler dilerim.
0: Günaydın, biz de ikinize sevgiler, selamlar gönderelim, hoş geldiniz.
2: Günaydın, benim adım İpek. Ay, annemi çok seviyorum.
0: Ay maşallah İpek, hoş geldin. Sabah şekerlerimizden İpek aramıza katıldı, annesi Sibel'le Giresun'da dinliyorlar. Yasin Kurt, günaydın, hoş geldin aramıza. Sertaş, o da şu an bizleri Ankara'da dinleyen dinleyicilerimizden. Funda'yla birlikte onlara da sevgilerimizi gönderelim. Trafikte Radyo Türk Vaz iyi ki var demiş. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki. İzmir'in müthiş bir sonbahar sabahından tüm ülkemize, dünyaya günaydınlar ve güzellikler gönderiyorum direkt Füsun. O da demiş ki aynı zamanda bugün şarkılar, hava, her şey çok güzel, kabul edelim olup bunu, yaşasın hayat diyor. Oley! İşte böyle pozitif başlamalı. Kendi kendimize önce iyi geleceğiz ki bunu hissedelim değil mi? Füsun günaydın, hoş geldin. Sohbet konumuz, keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şey sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: bugünü güzel kılmak için küçücük de olsa bir iyilik yapın sevgili dinleyenler bugün, olur mu? Belki sizin için sıradan ama bir başkası için unutulmaz olabilir. Birbirinden güzel şarkılara şimdi kısa bir mola vereceğiz. Sonrasında şahaneleriyle de yine geri döneceğiz.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka.

aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor. İşin

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti ve hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında yatırım fonlarının tasfiye süreci ele alındı ve 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar TL ödeme yapılırken toplam 40.5 milyar TL'lik tasfiyenin de hafta sonuna kadar da tamamlanması hedeflendiğini paylaşıldı. Öte yandan sosyal medyada çocukları korumaya yönelik hazırlanan yeni ve kapsamlı düzenlemelere geri sayım başladı sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de resmi gazetede de yayınlanan yönetmelikle sosyal medya platformlarına çocuk kullanıcılar için çok katı yükümlülükler getirildi. 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açmak artık tamamen yasaklanıyor. 15-18 yaş grubuna özel sıkı koruma kalkanı getirilirken e-devlet üzerinden de yaş doğrulaması zorunlu kılınıyor her kullanıcı için. Önemli bir adımdı. Dünyada da çok örnekleri vardı. Bizim ülkemize de bu adım geldi. Spora dair ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe dev mücadele öncesinde tüm hazırlıkları tamamlandı. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %80'lere ulaştı sevgili dinleyenler. Boğran Anadolu yakasında %90'larda. Temde Samandıra Dudullu yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Florya Sefaköy yönünde de sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle de yine orada da bir şerit trafiğe kapalı. Bir de Mahmut Bey askeri yolu üzerinde bir su birikintisi, su baskı sorunu söz konusu. Yolda kalan araçların olduğu da yine kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Mahmut Bey Mescid-i Selam Habibler hattında bu yolu kullanmamak önemli olacak. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Duyguların dört mevsimini yaşadığımız güne merhabaya sizden gelenlerle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Saatlerimizi 8.26 yapmışken bakalım kimler aramıza katıldı.
1: Merhaba, ben Giresun'dan Neva. Ben herkesi çok seviyorum.
0: Oy Neva, hoş geldin. Bak şu an senin bu güzel mesajını duyan herkes de seni çok sevdi.
2: Günaydın Olur. Yağmurlu Bursa sabahından herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler.
0: Günaydın.
2: İyi ki varsınız. Uğurla güne başla, uğurla mutlu kal. İşte hayırlı sabahlar, hayırlı günler.
0: Budur, işte budur Şükrü. Çok teşekkür ederim. Bülent aramızda. Günaydınlar. Günün sohbet konusuna binaen, keşke para biriktirmeyi daha evvel öğrenseydim demiş o da. İstanbul Pendik'te bizlerle. Ya ama işte burada da çok da suçlu olamayabiliyoruz. İşte o zamanki giderlerimiz, hayat telaşı, bir şekilde ihtiyaçlar buna sevk edebiliyor. Ama bir birikim yapabilme kısmı önemli. Hemen devam ettiğimde Latife Nide'de bizlerle. Yağmur ve Nide sabahından herkese selamlarıyla aramızda. Zeynep Adana'da dinliyor. Gönül Gaziantep'te bizlerle beraber. Ve Özge de, Özge Dedeoğlu da aramızda ama...
3: Merhaba, ben Umay, okula gidiyorum. İyi günler.
0: Çok teşekkürler.
3: Haydi.
0: Çok teşekkürler Umay. Güzel bir okul günü olsun.

0: günümüzün sohbet konusu. Keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şeyler sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız olduğunu da hatırlatalım. Kısa bir aradan sonra en sevdiğiniz şarkılarla devam edeceğiz. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana hayata.

0: üstelik para paralar. Seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Expertise, Dino
3: bile. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Bakü.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar oldukça sert düştü. Hafta sonu 28 derecelere çıkan sıcaklık İstanbul'da bugün 17 derecelere kadar düştü. Cuma günü 14-15 dereceye düşmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ilimize sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaparken Kocaeli, Sakarya, Yalova için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı. Öğle saatlerinde Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak çok çok önemli.

0: Radyo Türkvaz'da saatlerimizi 8.46 yaptık bile sevgili dinleyenler. Çarşamba gününe merhaba derken kimler bize eşlik ediyor?
1: Günaydın Uğur Bey oğlum. Hepiniz iyi ki varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bereketli günler dilerim.
0: Çok teşekkürler.
1: Rabbi olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculukları olsun.
0: Amin.
1: Bereketleri bor olsun. Rabbim onlara Halil İbrahim bereketi versin inşallah.
0: İnşallah.
1: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın Gül Öğretmenim, çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
2: Güneşin doğup büyüdüğü ve hiçbir zaman elini üzerinden çekmediği sıcak ve güzel memleketim Adana'dan tüm Türkiye'ye günaydınlar, sevgiler.
0: Rıdvan, bizden de sana çokça günaydınlar, hoş geldin aramıza.
3: Günaydın Uğur kardeşim,

0: Reyhanlı Ali.
1: Hoş geldin Ali.
0: Şu an yolda olan Türk şoför arkadaşlara kazası kadar bir gün nasip ediyorum.
1: Amin.
0: Ve sıradaki parça Mahmut Taşer, operatör Mahmut Taşer'e gelmesin.

0: Reyhanlı Ali.
1: Hoş geldin Ali.
0: Şu an yolda olan Türk şoför arkadaşlara kazasızlıkla bir gün nasip ediyorum.
1: Amin.
0: Ve sıradaki parça Mahmut Taşer, operatör Mahmut Taşer'e gelmesini istiyorum Allah'ım.
1: Gelsin tabii ki Ali. Hepinize bizden daha önce öğrenseydi dediğiniz şeyler.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertise. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son

0: 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
11: Burada mısınız? Biz geri döndük. Şimdi bakalım bu sabah kimler bizimle, kimler yolda, kimler işinin başında. Ama şarkılarımız da var tabii ki. Oldu.

Güne merhaba da ikinci saatimizde yavaş yavaş geriye doğru uluyoruz sevgili dinleyenler. İnsanız en nihayetinde değil mi? Yalnız kalmak istediğimiz anlar da oluyor. Ama o anlarda bazen vazgeçebiliyoruz sonrasında. Kalabalıkları da isteyebiliyoruz. Gitmek isteyebiliyoruz, dönmek istiyoruz. Ne bileyim yine insan istiyoruz aslında. Mahir Ünsal Eriş acayip kitabında diyor ki kimseyi istemiyorsun yanında. Ama durup durup da yalnızlıktan şikayet edesin geliyor. Ya bir şeyden şikayet edebilmek için bile insan lazım. İşte bunu derken abası yanını da hatırlatıyor. İnsan bir sesine hasret kalabiliyor sevgili dinleyenler. İnsana insan gerekir değil mi?

0: Radyo Türk Kumaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir çarşamba günü olsun her biri için. İstanbul Bayrampaşa'da Mustafa çok güzel bir mesajla aramızda. Ne diyor bakın?
1: Kardeşim günaydın, herkese selamlar, hayırlı sabahlar.
0: Günaydın.
1: Keşke dememek için yaşıyorum aslında.
0: Doğru.
1: Ailem, çocuklarım 6-7 yaşındayken onlarla vakit geçirip işlere bu kadar koşturmuyorum. Akşamları onlara ayırıyorum.
0: Şahane.
1: Maddi olarak borçlanıp öyle bir mal sahibi olmaya çalışıyorum. Çünkü biriktirmek biraz sıkıntı olabiliyor. Yani keşke dememek için biraz kafayı çalıştırmak gerekiyor şu an. Yani bundan 10 sene sonra bugünü de arayacağız. Belki 20 sene sonra, şu an 35 yaşımız çok kıymetli olacak.
0: Ya.
1: Zamanımızın kıymetini bilmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Geçmiş geçmiştir. Geçmişe bakıp üzülmemek lazım.
0: Kesinlikle Mustafa. Aslında geçmişteki o dersi alıp bugün ve yarınlar için uygulamak da kıymetli. Yüreğine sağlık. Gönlünce olsun her şey. Hoş geldin. Yıllar yıllar önce İspanyolca konuşuyordum, gitar çalıyordum. Bu bilgiler hiç kaybolmaz sanıyordum. İleri gitmeyen geri gider cümlesini maalesef çok geç öğrendim. Keşke küçükken bize bunu öğreselermiş diyor Beril de. İleri gitmeyen geri gider cümlesi. Çok kıymetli. Ama yine de bence o hafızada bir yerlerde, kas hafızası olabilir, düşünce olarak hafızalarda, bence bir yerlerde var. Üzerine mi gitsek acaba hatırlamak için? Belki hızlı hızlı geri gelirler.

0: Sohbet konumuz keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şeyler. 505-188-30-0 mesaj attınız sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara ama sizden ayrılmıyoruz. Sadece kısa bir mola veriyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Expo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Uluslararası Para Fonu, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da %2,7, 2027'de %3,6 büyümesi öngörülürken enflasyon beklentileri de belli oldu. Kurum, 2026 yılı enflasyonunu %31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise %26,5 olarak öngördü.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonla görüştü. Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini de ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında yatırım fonlarının tasfiye süreci ele alındı ve 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar TL ödeme yapılırken toplam 40.5 milyar TL'lik tasfiyenin de hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 36 takımlı yeni lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona'yı sahasında konuk etti. İlk maçta deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar taraftarının desteğiyle Devler Ligi'nde zafer siftahı yapma amacıyla sahaya çıktı. 22'de başlamıştı. İlk yarısı güzel başlamıştı ama sonu güzel bitmedi maalesef. 4-1 mağlup oldu. Temsilcimize bir sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Bugünkü heyecanımızsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk oluyor. Dev mücadele öncesinde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Temennilerimiz bu müsabakadan çok güzel sonuçla ayrılması Fenerbahçe'nin. Başarılar diliyoruz.

0: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Bir reklam. Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyesinde sevgili dinleyenler. TEM'de Metris, Seyrantepe yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Öte yandan E5 üzerinde Ambarlı yan yolda Haremdere yönünde yolu etkileyen hava koşulu nedeniyle yoğun trafik yaşanmakta. İstanbul'da dün akşam saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran yağış ulaşımı da olumsuz etkilemiş durumda. Şu an için Göktürk-Kemerburgaz yolu katı atık tesisleri hizasında TEM, Hastal yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Esenyurt Balık Yolu mahallesinde de aşırı yağış nedeniyle yolları su basmış durumda, gelen ihbarlar neticesinde. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

güne merhaba de. Saatlerimizi 9:27 yaptık bile sevgili dinleyenler. Kimlere, nerelere ulaşıyor sesim? Şöyle bir baktığımda sizden gelenlere, Kayseri'den Azize yazmış, yağmurlu bir günden günaydınlar dilekleriyle her sabah güne bizlerle başlayanlardan. İş yerimi köyde, merkezden köye gidiyoruz ve radyoyla beraber bu yolculuğu yapıyormuş. Çok teşekkür ederim Azize. Kolaylıklar diliyorum. Mersin'den günaydınlarıyla Elif de bize eşlik ediyor. Merve Malatya'da bizlerle. Keşke daha önce öğrenseydim herkese aynı samimiyette yaklaşmamayı, gerektiğinde sınır koymayı ve hayır demekten çekinmemeyi. Çünkü insan bazen başkalarını kırmamak için kendini kırmayı tercih ediyor demiş. Çok da doğru söylemiş Merve. Teşekkür ederim. Yani hayır dediğimiz an, bir şeyi gerçekten istemediğimizde, zorlandığında ya da işte ısrar edildiğinde hayır demeyi sürdürüp koruduğumuz zaman, eğer hayatımızdan işte günü koyup gidiyorlarsa, uzaklaşıyorlarsa zaten çok değer vermediğini de kanıtlamıyor değil mi? Bence kanıtlıyor. Çünkü sizi seven sizin kararlarınıza da saygı duyar ya, işte o sınırı koymak çok çok kıymetli. Samimi insanlara çıksın yolumuz. Keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğiniz şeyler sohbet.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim.
5: Vay ustam. Beni çağırıyor.
4: Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho, sen hangi devirde kaldın?
5: Devir

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Hivesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar çok çok önemli. 18 ilimiz için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı sevgili dinleyenler. Turuncu kodlu uyarılar Kocaeli, Sakarya ve Yalova içindi. Ve burada da özellikle öğle saatinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ve birçok ilimiz için de sarı kodlu uyarı var. İstanbul için İstanbul Valiliği de bugün uyarıları paylaştı sevgili dinleyenler. Özellikle Avrupa yakasında Çatalca, Arnavut Köy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yarınsa sabahın ilk saatlerinde Anadolu yakasında daha çok yağışlar etkisini artıracak. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin.

Saatimiz 9.45 olmuşken Muğla'da Dacia'da İldi aramızdaydı. Yine Belgin Antakya'dan günaydınlarıyla bize eşlik ediyordu. Hemen devam ettiğimde Ramazan'la bu anı paylaşıyormuşuz ve günaydın dedi ve zamanının değerini, onu geri alamayacağını, herkese kendini anlatamayacağını, onları ikna etmek için çaba göstermemem gerektiğini keşke öğrenseydim daha önceden demiş. Kıymetli öğretiler ama şu an bile bunu öğrenmiş olman bundan sonrası için aşırı kıymetli. Hemen devam ettiğimde Oya bizleri dinliyor. Yine Konyaeli'de Abdurrahman aramızda. Sergen günaydınlar. O da keşke annesizliğin ne kadar zor olduğunu daha önce bilseydim diyerek Antakya'dan selamlarını gönderdi. Mekanı cennet olsun aramızdan ayrılan sevdiklerimizin. Hayatta olanlara da Allah sağlıklı saatte güzel ömürler nasip etsin. Ama ne olursa olsun, biz kaç yaşında olursak olalım, onlar kaç yaşında olursa olsun, o duygular, o gönül yaşlanmıyor ya, onun eksikliği çok çok ama derinden hissediliyor hiç şüphesiz. Ama işte elimizi şöyle kalbimize götürdüğümüzde oradaki hissiyatları biraz olsun teselli olabiliyor. Fatma Aldemir aramızdaydı. Bir diğer Fatma Gaziantep'te bizlerleydi. Nurhan Sakarya'da aramıza katılıyordu. Tuğba ile Ankara'da bu anı paylaşıyorduk. Kızı Zeynep'le beraber Ayşe de Şanlıurfa'da bizi dinliyorlardı. Hepiniz iyi ki varsınız.

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona.
5: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan

0: düzenleme ile elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Evet sevgili dinleyenler, Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Yarın da sıradaki şarkılar sadece sizin için olacak. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sesi, o güzel sohbeti ve şarkılarıyla eşlik edecek. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Havanın durumu çok aşırı yağışlı ve rüzgar da etkisini artırdığı için tedbirli olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kısacık zamanımızda keşkeleriniz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağımızı hatırlatalım. Uğur'la ay ışığında geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Havanın yağmurluğunda elimizde kahveyle, çayla çok güzel bize huzur katacak şarkılar olacak. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere. İçim...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış var. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Benim iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var," dedi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrakov'dan geldi. Fenerbahçe ligdeki ikinci maçında bugün Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz dedi. Serbest piyasada gram altın 6601, dolar 49.39, euro ise 55.39 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Radyo Türk'ü Vaz'desiniz ve ben gönül dostu Uğur, sevgili dinleyenler, karşınızdayım. Bugün gönül dostu Füsun'un yerine de ben olacağım diyecektim ama o da şu an aramızda. Telefonun diğer ucunda. Yani nasıl bir program başlangıcı yapayım bilemedim. Gönül dostumuz, hoş geldiniz.
1: Uğur, neden gülüyorsun? Uğur, neden gülüyorsun?
0: Nerelerdesin? Gönül dostu Uğur olmadı da o yüzden hiç böyle oturmadı
1: dilime. Olmadı. Yani şöyle, hava patladı, trafik patladı, gönül dostu patladı. Ama ben sabırlar diliyorum şu an İstanbul'daki dinleyicilerimize. Önce kendime, Kasım Kaptan'a. Ona da devamlı neredeyiz, neredeyiz, burası neresi, biz nerelerden geliyoruz ben hiç bilmiyorum. Yani bana hiç sorma şu an nerede olduğumuzu. Çünkü ne kaptan bile ne ben biliyorum. Hiçbirimiz. Bakma güldüğüme, yani öyle böyle değil. Bugün İstanbul'da birçok ilçelerde su baskınları var ve insanlar suda giderek, yani suya kapılarak evlerine ya da iş yerlerine ulaşmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Durum pek iyi değil Uğur ama fırtınanın daha fazla olacağı, fırtına olacağı, öğleden sonra yağışın daha da artacağı söyleniyor. Hani gerek kalmadıkça, gerekli olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayın ama bizim gibi çalışanlar işte yapacak bir şey yok. Uçarak geliyorum ben, yüzerek değil. Uçarak geliyorum şu an.
0: Bugün için tabii ki dünden de başladı. Akşam saatlerinden itibaren başladı yağış. Meteorolojide çok sıklıkla uyardı. AKOM İstanbul'da aynı şekilde uyarılarını paylaşmıştı. Evet. Mesela 3 tane ilde turuncuk uyarı varken bunlardan biri de İstanbul. Evet. İlçe bazlı bile uyarılar var. Şu an mesela Arnavutköy'de, Çatalca'da, Esenyurt'ta, aynı şekilde Sarıyer, Beykoz, Üsküdar baya şu an yağışın etkisi altında.
1: Akşam... Yani biz çok erken çıktığımız halde yine de yok, olmadı, mümkün değil. Kasım Kaptan, şu soldan gidersen rica ederim, biraz basar mısın? Birazdan kaptan beni aşağıya atacak yalnız, ben söyleyeyim. Diyorum ki yol verin adostlar diyorum, yayınıma böyle bir varayım diye. Şu an trafikte dinleyenler varsa tam burası Eyüp Sultan'a doğru, yani havalimanının yolu galiba anladığım kadarıyla.
0: Hı hı.
1: Değil mi? Hastal'dayız. Bizi görüyorlarsa el sallayabiliriz.
0: Gönül dostu yollarda diyebilir miyiz aslında?
1: Vatandaşlarımızı selamlıyorum. Bütün vagusçilerim, veririm falan, böyle bütün şeyler fıtığım fıtığım attı yani.
0: ama radyonun bu güzelliği var. Ne olursa olsun bir şekilde biz radyoda kendimize hissettirebiliyoruz.
1: Tabii.
0: Mesela şu an sen zaten aramızdasın.
1: Ya şu an radyoya bağlanınca gülmeye başladım. Az evvel ağlıyordum. O yüzden inşallah böyle sağ salim gelelim diyorum. Çok az kaldı. Şirketimizi görüyorum şu an. Birazdan yayında olacağım. Sağ ol Uğur'cum. Gönül dostu Uğur. Kendine iyi bak.
0: Ne demek?
1: Birazdan dinleyicilerime kavuşuyorum.
0: Sağlıklı, sağlıklı bir şekilde
1: vallahi sabırlar diliyorum. Evet, İstanbul'daki dostlara, şu an trafikte olanlara sabır diliyorum. Dikkatli olun diyorum su baskınlarına da. Az sonra görüşmek üzere stüdyodan.
0: Görüşmek üzere. Çok çok güzel yolculukla gel ama. Çünkü en nihayetinde ne olursa olsun trafikte, yani bir meslek grubu varsa da rahatsız olmayan sanırım radyoculardır. Çünkü siz ne kadar trafikte olursanız bizi daha çok dinliyorsunuz. Ama ne olursa olsun kurallara uymak çok çok önemli. Geç gidelim varacağımız yere ama sağlıklı saatli bir şekilde varalım. Hava durumu, çünkü bu devam edecek. Özellikle İstanbul'da birçok ilimizde, 18 ilimize yoğun bir şekilde yağış konusunda meteoroloji uyarıda bulundu. Su baskını, sel olaylarına karşı dikkatli olmak çok çok önemli. Ama dediğimiz gibi özellikle yollarda, Allah korusun, herhangi bir kazaya mahal vermemek için tedbiri elden bırakmayalım sevgili dinleyenler. Birazdan gönül dostunuz sizinle birlikte olacak. Ama Radyo Turkuaz'da birbirinden güzel şarkılarla biz de zaten her an sizinleyiz.

0: çocuklu.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor.
2: Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho, sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Sivrisinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Geldim, geldim. Gönül dostunuz geldi. Uğurcuma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi şöyle bir soba yanıyor, düşünsenize. Yağmur yağıyor, şahane. İşte sobanın üzerinde böyle ekmek kızartalım. Yağlar, ballar, ne isterseniz. Meyve kabuklarını falan. Ya böyle işte aslında normalde yağmur böyle yaşanır da. İşte büyük şehirlerde bu trafik tamamen patlamış durumda. Gönül dostunuz az evvel dediğimiz gibi patladı. Ama yine de şükürler olsun diyorum. Hani iyi ve rahat geldik. Bir ara bir uçuyorduk. Kasım Kaptan'a dedim ki, ne yapıyorsun sen, dur. Yani o kadar benim dinleyicilerim sağ salim beni bekliyorlar dedim. O da kıyamam ya, böyle bir stres yapmamaya çalıştık ama onun sakinliği, benim işte Uğur'un kurtarması bizi. Buradayım ama sabırlar diliyorum İstanbul trafiğinde olanlara. Evet, yağmurda şu an ne olur dikkatli olun. 3 il demişti az evvel Uğur'da. Bir sarı kod var. Ama İstanbul'da da bazı ilçelerde sıkıntı var. Aman diyorum,

kıymetli kaptanlarımızdan sevgili Okan da diyor ki gönlümün dostu 5 Levent'e gelemiyorum Sultan Gazi'den demiş. Geçmiş olsun, yani gerçekten her yer kapalı. İşte direksiyon başında olanlara ben sabır diyorum. Toplu taşımada olanlara kolaylık diliyorum. Hala evden çıkmadıysanız, işiniz gücünüz yoksa bence oturun diyorum. Okan'cığım iyi yolculuklar, bir fotoğraf göndermiş. Öyleyse İstanbul trafiğinden fotoğraflar bekliyorum. Şarkı istekleriniz olursa lütfen yazın. Tabii ki Türkiye'nin dört bir yanındaki trafik ama özellikle bugün biraz İstanbul'a bir ayrıcalık olsun lütfen. 505-188-30-0. Trafiğe şöyle baktığımda %65 oranında bir trafik yoğunluğu var. Tabii bir de kaza görüyorum. D100 Yeni Bosta Şirinevler yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Dikkat dostlar. Şimdi bazı yerlerde de bakım onarım çalışmaları var. Tabii ki aynı anda böyle yağmurla birlikte de şu an bir araya gelince ne yazık ki o çalışmalardan dolayı da şeritlerin de kapalı olmasından dolayı epey bir yoğunluk var dostlar. Ama sakin olmaya çalışalım. Yalnız değilsiniz. İstanbul'un bu trafik karmaşasında, yağmurunda, çamurunda hep birlikteyiz. Neredeyseniz gönderin mesajlarınızı, ben sizi bekliyorum.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Umran Oto Ekspertiz. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

Çok düşünerek kalbini yorma be gönlümün dostu. Biraz yaşa, biraz akışa bırak. Biraz böyle göreceksin ki bazı şeyler, bütün o düğümler çözülecektir. Sen sakin ol be gönlümün dostu. Az evvel ben de tabii İstanbul trafiğinde sakin olmaya çalışıyordum. Kendimi böyle bir toparladım. Kahveniz, çayınız var mı acaba? Daha kahvaltı da etmediğim için. biraz bir kahve olabilir. Evet, şu an trafikten sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanından video ve fotoğraflar geliyor. Çok teşekkür ederim. 500-588-30-0. Ben şimdi onları Instagram hesabımızda hikayeye biraz eklemeye çalışayım bakalım. @radyoturkuaz, @gönüldostufüsun.

Hatice, şu an diyalizden çıktım diyor ama her şeye rağmen iyiyim ve yoldayım. Bizim de bir kaptanımız var diyor. Celal Bey'e selamlar gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Şu an Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar, fotoğraflar, videolar geliyor. Evinden, penceresinden galiba değil mi Nesibeciğim? Bir fotoğraf çekmiş, göndermiş. Zekiye, yeşimiz, kahveler bugün yine işimden. Var ol sen. Ailemiz, Osmaniye'den Esra'mız, Sakarya'dan Aysun'umuz, İskenderun'dan Nuray'ımız. Ayşe'cimi görüyorum şu an Kayseri, Maraş arasındalar. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kürşat'ı görüyorum. Sevim'im hoş geldin. Serdar'cığım, Zeynep'ciğim sizler de hoş geldiniz.

tatlı şarkılar çalalım da birazcık böyle bir gevşeyelim değil mi? Tabii bugün böyle hani trafikte kalınca gönül dostunuz kaptana şey diyorum. Abi dedim. Ama şöyle bir baktım. Ya hiç abi denilecek biri değil. Dedim ben ne yapıyorum kendimi? Ben ne zaman büyüyeceğim gönlümün dostları? Acaba kaç yaşındasınız Kasım Bey diye sordum. O da dedi ki 49 yaşındayım. Ya öyle mi dedim, ben de 22'yim dedim. Ne diyeyim abi dedim, yani 2 yaş var aramızda. Ama galiba ben büyüyemiyorum, büyümek istemiyorum. Aynı böyle belli bir yaşım var, o yaşta kalmış gibiyim. Ruhum da biraz daha çocuksu ya gönlümün dostları. Fakat tabii beden tabii ki değişiyor. Orada anlaşılıyor yaş ama hiç önemli değil. Gözlerindeki enerji ve ışık önemli senin gönlümün dostu. Bu şarkı kimin olsun?

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yanıltıcı reklam.
1: Evet dostlar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te ve günlük ihtiyaçlarımızdan alışveriş listemizdeki favorilerimize kadar aradığımız ürünlere özel kampanyalar sizi bekliyor. Güne böyle güzel sıcacık bir kahveyle başlamak ya da gün içinde keyifli bir mola vermek isteyenlere bir haberim var ki yine seçili Jacobs kahve çeşitlerinde %35 indirim İdefix'te. Favori kahvenizi seçin, kahve molalarınıza keyif katın ama kahvenin yanında tabii tatlı bir şeyler de yok mu gönül dostum diyenler tabii ki var. Ülkenin sevilen lezzetlerinde 750 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim sizi bekliyor. Kahve molanızı en sevdiğiniz ülker lezzetleriyle de tatlandırabilirsiniz. Kampanya koşulları için, ayrıntılar için idefix.com'u ya da idefix mobil uygulamasında ziyaret edebilirsiniz. Evet, bir saatin sonuna gelmişiz. Şu an hala trafikte olanlar da aksın. Özellikle İstanbul trafiğinde ve diğer yağmurlu olan illerde. Umarım her şey yolundadır diyorum. Gönül dostunuz yanınızda. Ben de aynı yollardan geçtim, merak etmeyin sabah. Merak et, hatta şu an Hilal'i bekliyorum, bakayım nasıl gelecek diye karşılardan. 500-588-30-0'dayım. Dertleşelim, konuşalım. Ya bir geçmiş olsunum var ki dinleyicilerimizden Bülent. Diyorum ki nerelerde? Uzun bir zamandır yok. Ne yazık ki bir kaza geçiriyor. Beli kırılıyor. Çok geçici bir felç oluyor. Şu an diyor toparlanma sürecindeyim. Yürümeye başladım. Şükürler olsun diyorum. Sağlık çok kıymetli canım benim ya. Bülent'ciğim. Kendine ne olursun çok çok iyi bak. Dikkat et, dualarımız seninle. İzmir'den Özer'i şu an görüyorum. Güler'cim gelmiş, hoş gelmiş. Nazan'ımız bizimle. İki ayrı Nazan'ımız var değil mi? İki farklı Songül'ümüz var. Ve Beril'ciğimi görüyorum. Onlar da hoş geldi. Şimdi son saatte aslında... Birinci saatin son dakikalarında şöyle bir şey yapalım. Haber merkezime bağlanacaktım ama bir 3 dakikam daha var görüyorum. Böylece kısacık bir şöyle minnacık bir ne yapalım, şarkı ekleyelim. Ardından da hemen böyle bir eklemesini yapalım. Haber merkezimize bağlanalım, günün gelişmelerini alalım. Havamız nasıl, trafik nasıl? Ardından gönül dostunuz sizlerle.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış var. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. İstanbul Beykoz'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Dünyanın dönüş hızıyla modern saatleri eşitlemek için 1972'den bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Uygulamanın iptal edilmesiyle zaman ölçümünün dünya hareketleriyle olan tarihi bağı kopacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Oh ne güzel, D vitamini seviyelerimi yükselttim. B12'ler tamam, her şey güzel. E ne oldu, 2 ay sonra bir baktım hepsi düşmüş. Tabii bunun bir nedeni var gönlümün dostları. Metabolik bir hastalığınız varsa ya da kullandığınız bazı ilaçlar varsa bunlar, ben çok, bu arada ciddiyim. Allah Allah, bu kadar mücadele, bu kadar dedi vitamin ve dikkat etmek, bu düşüşler olabileceğini söylüyor doktorlar ve uzmanlar gönlümün dostları. O yüzden de hep diyorum ya, 3 ayda bir kontrol. Bir kovi şeker, bir tansiyon, efendim böyle bir kolesterol ve vitaminler, biraz böyle kontrol. Şimdi tam kış mevsimindeyiz. Şöyle tatlı tatlı geçsin diyorum kış mevsimi. Kim geldi? İkinci saatte de gönül dostunuz geldi.

0: herkese itiraf ediyorum. Kışlık için hazırlamış olduğum zar zor. Bu sene dedim ya yapamayacağım. Hiç halim yok diye. Domatesleri ben bitirdim. Yani o kadar güzel gözüküyorlardı ki zaten birer litrelik iki adetti. Kendi yaptıklarımdan bahsedeceğim ama ne demiştim, söz vermiştim. Böyle kadın girişimcilerimiz var. Çok güzel böyle tarladan mutfağa gelen özel hazırlanmış domatesler var. Ben onlardan almaya başladım. Biri de Hatay'da. Şimdi tabii ki marka vermeyeceğim markası. Banucum şu an beni dinliyormuş. Yöresel vallahi Hatay'da yine çok güzel böyle kadınlarımızın yapmış olduğu güzel ürünlerimiz var. Banu'ya buradan selamlar. Sosyal medyada zaten paylaşırım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama işte bu sene bir tembelliktir. Biraz daha iyiyim. 14 Ekim'de yapılır mı? Bu hafta domates var mıdır? Bence yoktur gibi geliyor. Ama ben onların hepsini bitirdim söyleyeyim. Oh güzel oldu maşallah, güzel de yapmışım. Banucuma ve dostlara selam olsun. Kimler geldi? Rukiye geldi Kayseri'den. Özlemlerimizi, hülyalarımızı görüyorum efendim. Canım benim. Onun da bir sağlık sorunu vardı. Sanırım ameliyat demiş doktor. Yanındayız. Seni seviyorum Hülyacığım. Rabbim şifa versin. Kim şifa arıyorsa. Şimdi kısacık bir dakikalık reklamım var. Ardından geliyorum. Anlatacaklarım var.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Expertise, Dino Bile.

Bir insanın sana ayırdığı zaman söylediklerinden daha çok şey anlatır desem. Yani ben bunu bu hayata tecrübeledim gönlümün dostları. Hem de öyle böyle değil. Sonrasında baktım dedim ki ya tabii ki sözcükler önemli. Tabii ki ifadeler, bakış, duruş önemli ama esas eylemler çok önemli. Ve zaman ayırmak bakın çok çok önemli. İnsan böyle iki eli kanda olsa derler ya, hep bunu duymuşuzdur çocukluğumuzdan beri. İnsan sevdiği, onu aradığında, ona ihtiyacı olduğunda, bir şey olduğunda koşarak gider. Ya vallahi şu an bu zamanda inanın erkeklerde de daha fazla bence, tabii ki kadınlarda da var ama yani böyle bir hareket etmeme, bir hesap yapma, bir böyle içten hiçbir şey yapmak istememe, buna çok üzülüyorum. Eğer bizler bunları kaybedersek, hislerimizi, duygularımızı, içtenliğimizi, sevgimizi, değil mi, bunları kaybettiğimiz zaman aslında ruhumuzu, her şeyi kaybederiz. O zaman buyurun işte dijital hayat diyoruz, yapay zeka diyoruz, bizim onlardan farkımız ne olur? Belki de onlara duygu yüklemesi yapılacak da biz öyle böyle kalacağız. Nasıl kalacağız dediğimde bir bana bakmanız gerekiyor. Göremiyorsunuz tabii. Şimdi canım benim ya, kimler geldi? Sevimcim gelmiş. Savaş Beyciğim nerelerdesiniz? Hoş geldiniz. Eşime diyor buradan selamlarımı göndermek istiyorum diyor. Sizin bir şarkınız varmış. Bakacağım tabii ki, bir bakayım, çalabilirsen güzel eşine de armağan edeceğim.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

gitmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

İletişim o kadar önemli ki gönlümün dostları. Ya yani bildiğim bir şey varsa surat asarak, geri çekilerek, aman karşımdaki beni anlasın ya da işte küserek bu iletişim olmuyor. Hayattan çalıyoruz, dosttan çalıyoruz, sevgiden, insandan çalıyoruz dostlar. Sonra onları kaybedince de daha çok üzülüyoruz değil mi? Şimdi birazdan bir tarihçeden bahsedeceğim. Farklı kültür ve inançlarda nar meyvesi neyin sembolüydü? Yani narla ilgili o kadar çok böyle mesajlar görüyorum ki sosyal medyada. Ha, kaç kere yedin derseniz bir kere falandır herhalde. Biraz ayıklaması bana zor geliyor, kırmızı kırmızı. Aman o dağıldı, orası dağıldı, ama çok da önemli bir meyve. Çok da önemli. Merak ederseniz az sonra.

0: Çok seviyorum sizi ya. Bugün yine bir araştırma geldi. Ayda bir gelen bir araştırmamız var. Rating araştırmaları. O kadar güzel bir rakam gördüm ki orada. Sağ olun, var olun. Bu birlikte olan sevgimiz, dostluğumuz, aile olmamızla alakalı. Tabii şimdi Türkiye radyolarında bir ölçüm değişikliği olacak. Elektronik bir ölçüme geçilecek dostlar. Yani telefonla aranmak değil de daha böyle televizyonların ölçüldüğü gibi. Şimdi biz hepimiz ona hazırlanıyoruz. Ve gerçekten çok heyecanlıyız. Şimdi bir takım sıralamalar gelecek, işte saatler gelecek, radyolar gelecek. Ben bir şeyi merak ettim. Sadece bugün şu an beni dinleyenler zaten Radyo Turkuaz sevdalılar. Ama ikinci dinlediğiniz bir radyo var mı? Bana yazar mısınız? 500-588-30-0. Hayır, ben sadece Radyo Turkuaz dinleyenleri ben göreceğim zaten orada. O ayrı. Ama ikinci tercihiniz ne olur ya da 2-3 diye bir merak ettim. Sadece merak ettim. Onu böyle bir sadece bu anonsluk bir istiyorum dinleyicilerimden. Şimdi nar milattan önce 4000-3000'lere dayanıyor tabii ki. Çok özel bir meyve. Birçok ılıman iklimli ülkelerde de yetiştiriliyor gönlümün dostları. Ama Akdeniz ve Ege bölgesi mesela düğünlerde nar parçalama törenleri var biliyorsunuz ki. Balıkesir'de var. Sonra en çok böyle tane yiyen genç kızın önce evleneceği söyleniyor. Evet. Hatay yöresine giriyorum. Böyle gelinin damat evine geldiğinde eline bir nar meyvesi mesela verilir. Bakın çok çok önemli. Tabii sadece bizde değil, böyle Hititler zamanında, Babiller'de, Mezopotamya'da, Mezopotamya'da neler neler böyle yapılıyor. O zaman da tabii ki bolluk, bereket ve refah da simgeliyor nar. Çok da kıymetli. Işığın karanlığa galibiyetini mesela bazı sofralarda o şekilde temsil ediyormuş. Yani bazı böyle efsaneler varmış narla alakalı. Konuşacağız. Kısa bir reklam olacak. Mesajlarınızı merak ediyorum.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise. Turbo Marş Gücü.

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Expertise. Dino Millet.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: mutluluğa.
1: Çok teşekkür ederim gelen mesajlara. Gerçekten bir şey merak etmiştim. Tabii ki yani biz 24 saat seninleyiz. Biz başka bir radyoyu dinlemiyoruz diyenler. Tabii olacak. Bu bir gönül bağı. Ama arada çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bazen şu radyoyu dinliyorum, bu radyoyu dinliyorum diye mesajlar da var. Onlar bizim için önemli. Bizim yolculuğumuzda, bizim akışımızda çok önemli olduğu için merak ettim. Sağ olsun, var olsun benim dinleyicilerim. Şimdi ne yapalım? Birazdan bir kitap molası olacak gönlümün dostları. Yarın Diyanar'ın anlatacakları var. Hatta bu hafta bitmeden hediyelerim de olacak. Bugün değil ama bekleyin bakalım diyorum. Güzel hediyeler de hazırladım sizlere.

Yanar'ın sunduğu kitap molası başlıyor. Ben fonduya tabii ki alkışı buraya eklersem diyorum ki acaba neler oluyor gönlümün dostları diye. Şimdi hazır mıyız? Dikkat dikkat diyorum. Kitap okumayı sevenleri ve kitaplarından bir türlü ayrılamayanları yakından ilgilendiren güzel bir haberim var. Şimdi tabii aramızda kalsın diyeceğim ama sizin de evinizde artık yeni kitap koyacak belki de yer kalmadı. Hani kitapların rafları dolmuştur. Komodinin üzerinde kitaplar birikmiştir. Hatta bir bakmışsınız masanın üzerinde bile küçük bir kütüphane oluşmuş ama yine de yeni bir kitap görünce dayanamıyorsunuz değil mi? Bir de şu var tabii, sabah işe giderken yanınıza bir kitap alırsınız, sonra düşünürsünüz. Yani başka bir şey okumak belki ister canınız. Hadi bir tane daha atalım çantaya, sonra bir tane daha. Eskiden hatırlıyorum da böyle 20'li yaşlarda çantam dolardı böyle kitaplarla, çok da hoşuma giderdi. Peki şimdi tam bu noktada size güzel bir önerim var. Kitap okuma alışkanlığınızı bambaşka bir boyuta taşıyacak bir teknolojiyle tanıştırayım mı sizleri? Karşınızda ne? Kobo Libra Color var dostlar. Evet, Diyanar mağazalarında Diyanar kartlı peşin fiyatına sadece 13.999 TL. Peki Kobo Libra Color biraz daha böyle hani yakından bakarsak en sevdiğiniz romanlar, yarım bıraktığınız kitaplar, okumak için sabırsızlandığınız yeni hikayeler hepsi tabii ki bir tek bir cihazda. Üstelik bu kez hikayeleriniz renkleniyor. Çünkü Kobo Libra Color 7 inçlik renkli e-ink ekranıyla geliyor. Yani artık sadece siyah beyaz sayfalar değil, renkli kitaplarda o kapakları da, çizimler de, görseller de okuma deneyiminize eşlik ediyor. Burası çok güzel. Şimdi bu ekran bildiğiniz böyle telefon ya da tablet ekranlarından farklı. E-ink teknolojisi sayesinde kağıda benzer bir okuma deneyimi sunuyor. Hani bazen telefondan bir şeyler okurken bildirim gelir ya, bir mesaj, bir sosyal medya bildirimi. Sonra bir bakarsınız kitap okumayı bırakmış, bambaşka şeyler dalmışsınız. Tanıdık geldi mi? İşte Kobo Libra Color'da hikayenize odaklanmak için çok daha kolay. Nasıl mı şarkısı sonrasında?

Şimdi nerede kalmıştık? Diyanar'da biliyorsunuz ki az evvel neyi anlattım? Kobo Libra kalır. Evet, karşınıza Kobo Libra kalır. Şimdi hikayenize odaklanmak onunla çok daha kolay. Üstelik ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını da ayarlıyorsunuz. İster günler erken saatlerinde, ister gece herkes uykuya dalmışken okuma keyfiniz kaldığı yerden devam ediyor. Tabii bitmedi. En sevdiğim özelliklerinden biri var ki sayfa çevirme tuşları. Evet, yanlış duymadınız. Kobo Libra kalırda bakın üzerinde fiziksel sayfa çevirme tuşları da var. Yani her seferinde ekrana dokunmanıza gerek yok. Tek bir tuşta yeni bir sayfaya geçiyorsunuz. Üstelik ergonomik tasarım sayesinde cihazı tek elle tutmakta oldukça rahat. Bir elinde kahveniz, diğer elinizde kitabınız, şahane. Peki uzun zamandır

almak istediğiniz o seriye belki de şimdi başlayabilirsiniz. Çünkü bakın Kobo Libra Color aynı zamanda 32 GB depolama alanıyla binlerce e-kitabı yanınıza taşımanıza da olanak sağlıyor. Evet, binlerce kitap. Koskoca bir kütüphane demek bu gönlümün dostları. Yani kitaplarınız hep sizinle. Bir de şarj meselesini soranlar var. Vallahi burada cihazın hani şarjı biter ya. İşte Kobo Libra Cover'da kullanım koşullarına bağlı olarak haftalarca sürebilen pil ömrüyle uzun okuma seanslarına eşlik edebiliyor. Suya da dayanıklı. Bu çok önemli bir özellik ve aynı zamanda okumayı sevenler için pek çok kullanışlı özellikleri de var. Tabii ki bütün bu özellikleriyle Diyanar mağazasında unutmayın. Sunduğu kitap molası sona erdi.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

insan işte yaşadığı müddetçe göç edip duruyor dostlar. Çocukluktan göç eder, doğrularından göç eder, aşkım dediği insandan göç eder. Ötelere göç eder, gerçekleşmemiş ihtimallerden göç eder. Kendisi hakkındaki hükümlerinden gider, göç eder. İnsan işte bir ömür aynı adreste yaşasa bile aslında sürekli göç eder ve dostlar. Artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Birazdan sevgili Hilal burada olacak. O iyi erken geldi, bir görüyorum sanki onun. Onu saçlarından tanıdığım gibi. Yani bugün İstanbul'daki trafik, yağmur, aman dostlar. Bir kez daha, ben daha hala yeni yeni kendime geldim ama %50 oranında bir trafik yoğunluğu hala devam ediyor. Benim saatlerimde yayına girerken %70'lerdeyiz neredeyse. Fakat yarın da bir yağış var. Bugün öğleden sonra kuvvetli bir rüzgar var. İstanbul ve diğer illerde, yağmurun olduğu illerde ne olur tedbirli ve dikkatli olun diyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde kavuşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış var. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Benim iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var." dedi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrakov'dan geldi. Fenerbahçe ligdeki ikinci maçında bugün Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz dedi. Serbest piyasada gram altın 6601, dolar 49.39, euro ise 55.39 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: efendim, hoş geldiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, ses kısık. Ses kısık, yayına girecek ses bırakmadı Galatasaray. Sanki 4 golü Barcelona değil de Galatasaray atmış gibi. Biz Barcelona'ya gol atmayı nasıl beklemiyorsak, hani o kadar dünyanın en iyi takımı ya. Ben bir gole bir de gol gibi olana çok sevindim, ses gitti. Birazdan konuşacağız.
1: Reklam. Bir meteor.

0: Saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Arkadaşlar, arkadaşlar, bir trafik var İstanbul'da. Yine İstanbullularla ilk olarak başlayacağız, ilgileneceğiz. Çünkü yağmur var, fırtına var. Meteoroloji uyardı. Yüksek yerlerde çok kendini hissettiriyor. Onu bir söyleyelim. Hilal Özgani ile Sosyal Hayattasınız. Ayın 14'ü. Günlerden çarşamba, haftanın ortası. B100 Yeni Bosna Şirinevler yönü sağ şeritte trafik kazası var.

hasarlı olmuş. Bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edildi. Tem Seyrantepe yan yol Sarıyer ayrımında zemin çökmesi nedeniyle

Şimdi arkadaşlar, bugün WhatsApp'tan değil de Instagram üzerinden daha çok konuşacağız. Allah'ım sesim çok kötü. 0500 588 30 00 bakacağım ama bugün Instagram'da Radyo Turkuaz sayfasında benim şimdi paylaştığım fotoğrafımın altına biz nereden dinlediğinizi yazın, olur mu? Bizi nereden dinliyorsunuz ve isminiz bu kadar, isim ve şehir olarak size şarkılar armağan edeceğim. Bu sesimle de sizi bugün çok rahatsız etmemeyi planlıyorum, bilginiz olsun yine. 0505 188 30 00 WhatsApp ama Instagram'da Radyo Turkuaz'da bizi bulun. Benim fotoğrafımın altına isim ve şehir yazın.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: özlemişim bu şarkıyı da. Ay, o kadar güzel mesajlar gelmiş ki hemen Instagram üzerinden bakacağım. Şimdi bakayım kimler ne yazmış.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Hoş görelim bugün her şeyi. Bugün yağmurlu hava üzerimizdeki tüm kötülükleri de temizlesin. Günlük güneşlik havası olanlar da yine bugün arınsın. Instagram Radyo Turkuvaz'da benim fotoğrafımın altına yorumlara bugün yer vereceğim. Bugün bir sosyal medya yapalım istiyorum. Aydın Yeşim, sadece isim ve şehir yazarak katılın. Çınarcık'tan Hülya yayınlar.

Devam ediyoruz. Biraz enerjiye, biraz huzurlu şarkılara çok ihtiyacımız var. Yağmurun olduğu şehirlerde trafikte olanların dikkatli olmasını öneriyorum. Lütfen sağınızı solunuzu kontrol edin. Yiğit Aren Ankara, çok teşekkür ediyorum. Murat İzmir'den yazmış. Instagram sayfamızdayız bugün Radyo Turkuvaz'da. Hilal Özgani fotoğrafının altına sadece isim ve şehirle katılıyorsunuz. Hoş geldin Hilal yazanlar var. Derya Ankara.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Abicim.
8: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle?
8: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
7: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
8: Devir.

cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: saatimiz 12.40. Çok teşekkür ederim herkese. Kapış kapış mesajlar Instagram'da uçuşuyor havada. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir haber var. Marmara ve Ege başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü, yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Bunların detaylarını birazdan konuşacağız. Her yerde yağmur var diyebiliriz aslında. Müsaadenizle çok 20 saniyelik bir aramız var.
1: Bir reklam. Turbo marş günü.

Dedim ki bugün biraz sosyal medyayı koyalım işin içine. Sadece isim ve şehir yazın dedim. Radyo Turkuaz'ın Instagram sayfasında benim bir tane böyle naif bir fotoğrafım var. Tatlı minno, çok tatlı çıkmışım. Kendimi çok beğendim. Serap'ım yazmış İzmir'den. Yine bir İzmir dinleyicimiz, o her zaman ilk yazandır. Biz biraz geç okuduk. Uğur. Yiğit Aran Ankara. İzmir Murat. Emre Şahin İzmir. Serkan Bahreyn Manama. Derya Ankara. Gilelim İzmir Göztepe'den Hülya. Ay bir evet hayır yapsak yine değil mi? Bu kış öyle geçirsek. Rukiye'cim hoş geldin. Meryem. Bursa'dan iyi yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demiş. Londra'dan Yasemin aramızda, öpüyorum yanaklarınızdan. Londra'dan Hayrettin yazmış. Instagram'da Hilal Özgani fotoğrafının altına. Radyo Turkuaz takip ediyorsanız eğer, etmiyorsanız ediniz. Hilal Özgani fotoğrafının altına sadece isim ve şehir şu an. Nilay İzmir, Alanya Ece. Sadece isim şehir yazarsanız kısa kısa okuyabilirim. Eskişehir'den selamlar. Ayşe. Yasemin'im güzelliğim yazmış Bursa'dan. Hava yazmış Danimarka'dan. Eskişehir'den Nevin. Nevin sus bana maçı hatırlatma Nevin.

0: verir.
1: Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış kent trafiğinde aksamalar yaşattı. Yollar göle döndü. Sabahın erken saatinde işe gidenler yine mağdur oldu. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Vatandaşlar kadını kurtardı. Enteresan görüntüler var. Yurdun büyük bölümünde şiddetli sağanak gökyüzü ve fırtına bekleniyor demişti meteoroloji. Aynen öyle. Yarın yine şiddetli bir şekilde yağışın ve fırtınanın olacağını söylüyor uzman.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bugün yağışla birlikte fırtına da etkili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı, Körfez'deki üreticilerin üretim ve ihracatını artırmasıyla küresel petrol arzının Eylül'de önceki aya göre günlük 2 milyon 500 bin varil artarak 102 milyon 320 bin varile yükseldiğini bildirdi. Dünya 23 yaş altı güreş şampiyonasına Greco-Roman stilde katılan milli sporculardan Azat Sarıyer gümüş, İbrahim Özdemir ise bronz madalya kazandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında orta öğretim öğrencilerinin iklim değişikliği konularındaki farkındalıklarının artırılması amacıyla 81 ilde Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması düzenlenecek. Yarışma 9-20 Kasım arası Antalya'da gerçekleşecek. Serbest piyasada gram altın 6.590, dolar 49.39, euro ise 55.35 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: 21 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim.
7: Vay ustam. Beni çağırıyor.
6: Korkmayın, buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan

0: İdeal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

sosyal medya yasağını iyice bir inceleyelim. Anneler babalar beni dinliyor şu an özellikle. Trafik çok yoğun olduğu için trafikte radyo dinleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sosyal medya haberleri sayfasında sosyal medya hakkında son dakika haberler ve güncel bilgiler bulunuyor. Şimdi çocuklara gelen sınırlamalar, bunlar önemli. Bunları detaylı mutlaka öğrenin, inceleyin ve çocuklarınızla ilgili bütün önlemleri diğer önemli kurumlar alırken siz de almalısınız, tamam mı? Sınırlayacaksınız çoluğunuzu, çocuğunuzu. 15 yaş altına yok öyle anneden babadan gizli gizli sosyal medya. Zaten onaylanmayan hesaplar kapanıyor. Çok kısa bir süreleri var.

dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, baza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz. Hey!

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Saati 13.36 yaptık. Çok da güzel bir Sezen Aksu dinledik. Kısa bir reklam arasının ardından haber başlıklarımızdayız. Instagram'dan da sizden mesaj istedim. Dedim ki fotoğrafımın altına ulaşın arkadaşlar. Öyle yaptınız. Raha Gaziantep'ten, Asat Serik her yerde bizi dinlediğinden bahsediyor. Elazığ'dan selamlarını göndermiş canım Mihriban. Kırşehir'den Sevgi, Manisa, Sinan ve diğerleri az sonra.

Biraz daha mesajlara bakacağım. Bu kadar güzel bir şarkıda kendi isimlerini duymak ister diye düşünüyorum dinleyicim. Antalya'dan Emel, seviyorum seni diyor. Yine Radyo Turkuaz'ın Instagram sayfasında benim fotoğrafımın altına yaptığınız yorumlara sonsuz teşekkürler. Devam az sonra. Yine de sen.

Güzel canım benim diyor. Ege'nin incisi yazmış bana. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'den Fatma Nur'umuza çok sağ ol canım benim. Hoş geldiniz Hilal Hanım. Yozgat'tan Yemen Bozdağ iyi yayınlar diliyor. Dedim ki bugün bana sadece isim ve şehir olarak Radyo Turkuaz'ın Instagram sayfasında paylaştığım fotoğrafın altına ulaşın. İldacığım havalar nasıl Datça'da? İyi yayınlar, yağmur durmuyor demiş Datça için. Kalbimde biliyor. Şimşekler çakıyormuş. Ödün.

0: Bir ay evvel nostaljik bir radyo aldım, müptelanız oldum. Başka radyo dinleyemiyorum. Uygulamayı da indirdim telefonuma. İyi yayınlar diyor. Zonguldak beni dinliyor. Gönül öpüyorum. Kocaman sarılıyorum. Bakalım. Antalya'dan Emel, seviyorum seni Hilal'im demiş. Canımsın, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. İstanbul'da dün

0: akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bugün yağışla birlikte fırtına da etkili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem yoğun. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bugün görüşülmeye başlandı. Kamuoyunda Ankara abisi olarak bilinen Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçlamasıyla tutuklandı. Akciğerinde tespit edilen kitlenin alınması için dün ameliyat olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğer kanseri olduğu doğrulandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün de devam ediyor. Fenerbahçe Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Şule Özdeniyle sosyal hayatta 3. saatin başlangıcındayız. Saatler 14.04 dakikalarda. Evde, araçta, yolda, her nerede bizi dinliyorsanız ama şifayı kaptınız battaniye altında. Şifa bekliyorsunuz, acil şifalar diyelim hastane odalarında hasta bakanlara. Yine şifa bekleyenlerimize, çocuğumuza, okulda olana, öğretmenimize, doktorumuza, sağlık çalışanımıza ve sayamadıklarımıza selamlar, sevgiler.
1: Sorma

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
3: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası. A-Spor.

0: ettiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, baza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz. Hele güzel istikbal.

0: ki ya tutuk musun?
1: Şimdi arkadaşlar, meteoroloji uzmanı şöyle açıklıyor. İstanbulları saat vererek uyardı. Bu sabah saat 10'dan itibaren Avrupa yakası ve batı kuzey kesimleri, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, o taraflar biraz sıkıntılı geçirdi. Zaten haberleri de okuduk herhalde. Ondan itibaren akşamüstü de iş çıkışı da Boğaz çevresi, Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Kağıthane, Ataşehir, Çekmeköy, Şile çevreleri su baskını, sel olası, dikkatli olmaya davet ediyor sayın uzmanımız.

0: sorulur mu?
1: Şimdi İstanbul'da çok ilgilendik hava durumuyla ilgili. Su alıyor götürüyor, kadını kurtarıyorlar, sel oluyor falan ama bunun dışında diğer illerde de sıkıntılar var hava raporuyla ilgili. Sabah saatlerinde İstanbul'da kuvvetli, kentin Avrupa yakası batısında yer yer çok kuvvetli. İş çıkış o Beşiktaş, Sarıyer tarafları tamam. İstanbul böyle. Günün ilerleyen saatlerinden itibaren ise Bursa'da yer yer çok kuvvetli. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ,

Kırıkları ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlerde de var, batı Karadeniz'in batısı falan aşırı sıcaklıklar da düşüyor. Doğuda toz taşınımı da bekleniyor. Bunların hepsini bugün konuşacağız.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bana

spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A-Spor Radyo, sporun radyosu. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: olsun başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım.
1: Canım dinleyicilerim, bir nostalji geçişi yapmayalım mı? Zeki Müren ardına bu muhteşem Semiha Yankı yorumu, ardından yine buluşacağız. Senin...

Bir reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Ankara'dan üzücü bir haber geldi. Ona da can sıkıcı bir haber diyebiliriz tabii. Ankara'da bir taksici evine bıraktığı müşterisini araçtan indikten sonra kurşun yağdırıyor. Görüntüleri izledim ben. Ağır yaralanıyor müşterinin. Hayati tehlikesi devam ediyor. Taksici ise kaçmış.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
0: İdefix. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde

tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta geldik 3. saatinde sonuna. Birazdan yeni ve son saatte saatlerimiz 16'yı gösterinceye dek 15 civarı tekrar buluşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben Deniz, sonrası MFÖ, sevdiğim şarkılardan biri. Ne bileyim ben?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF göre

0: evlendirildi. İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bugün yağışla birlikte fırtına da etkili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Benim iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var." dedi. Dünyanın dönüş hızıyla modern saatleri eşitlemek için 1972'den bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Uygulamanın iptal edilmesiyle zaman ölçümünün dünya hareketleriyle olan tarihi bağı kopacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Dün akşam üzüldük Galatasaray'a. Bir gol, ikinci gol sayılmadı. Ama bir umutlandık. Olacak gibi olup olmamasına çok üzüldük. Tabii ki çok güçlü bir takımla oynadı. 4-1 mağlup olduk kendi evinde. İnanılmaz bir taraftar coşkusu vardı. Her şekilde de taraftar takımının da hocası.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Görüntüler geliyor tabii. Yağışla ilgili gerçekten meteoroloji uyardı. Dedi ki aman arkadaşlar, çarşamba ve sonrasında yoğun yağış var, dikkat edin. Ama biz hiçbir şeyden korkmayan insanlar olduğumuz için yine araçlarımızla çıktık. Öyle oldu, böyle oldu. İstanbul Sarıyer'deki yoğun yağış sonrasında yolların göle döndüğü anları, suya kapılsan gidersin, o anları izlediniz mi bilmiyorum ama bu İstanbul'un çoğu yerinden gelen görüntülerden biriydi sadece. Hadi bakalım bir de Sertab Erener dinleyelim.

Radyo Turkuaz.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Ah arkadaşlar, yine DNR içimizi yaktı. Çok güzel bir İlhan Şaşen şarkısı seçti bu saat içerisinde. Hemen sonrasında o Yıldız şarkıları vardı ya, Yıldız Tilbe'nin o güzel şarkılarını çok sevdiğimiz sesler söylemişti. İşte Buz Kırağı, o ezbere bildiğimiz şarkıyı Edis'in yorumuyla dinliyoruz. Son dönemlerde bize ulaşmış en güzel proje albümlerden biriydi Yıldız Tilbe. Devamını da bekliyoruz, böyle güzel projelere imza atılsın. Böyle iyi sesler, böyle güzel şarkılar da olsun.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
1: Reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Turkuaz. Turkuaz. Turkuaz.

yavaş yayının sonlarına yaklaşıyoruz artık. Levent Yüksel, o çok sevdiğimiz şarkı. Levent Yüksel'in çok güzel bir albüm projesiydi. Çok sevdiğimiz özel şarkıları kendi yorumuyla bizlere iletti. Sonrasında çok özledik seni Müslüm Baba diyorum. Nilüfer.

0: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü. Türkiye'de 2026 yılı Eylül ayı ortalama 21,5 derece sıcaklıkla son 56 yılın en sıcak 13. Eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Serbest piyasada gram altın 6572, dolar 49.39, euro ise 55.35 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: bebekler ışıl ışıl parlıyor. Maximum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maximum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz.
5: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyonkarahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.
6: Belçika Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuvaz, rengimiz turkuvaz. Adımız turkuvaz, adımız turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

0: Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. İstanbul'da sağanak birçok ilçede etkili olduğu caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bilhassa Avrupa yakasında bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar euroluk ödeme yaptı. Gayrimenkul alım satımında sahte dekont, para transferinin iptal edilmesi ve nakit taşıma risklerine karşı güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.

program içerisinde bolca bahsedeceğiz. Çıkan çıktı, kalan yandı. O yüzden saatler 17.08'i gösterirken iş yerlerinden çıkanlara, toplu taşımada olanlara, şu an trafikte bulunanlara herkese selamlar. Zor bir akşam sizleri bekliyor. Keza bizleri de bekliyor. Bu noktada ben de sizlere bir arkadaş, bir dost olmaya gayret göstereceğim ki İstanbul sabah saatlerinde de aynı çileyi yaşadı. Şu anda da bu çile bir kez daha tekrarlanacak. Öyle gözüküyor.

0: Dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Önce havadan, yoldan, sudan konuşalım. Ortamın biraz nabzını tutalım. Sonrasında tekrar konuşacağız. Bir reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. 12-19 Ekim tarihi.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

0: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: %90 seviyesine ulaştı. Bir saat sonrası daha feci olacak, orası netleşti. Ben de aşağı yukarı 2 saat kadar evvel bir X'te paylaşım yaptım. Dedim ki İstanbul'da hava iyice bozdu. Çalışanları bugün erken yollayın sevgili patronlar. Hani sevgili diyerek de biraz onlara da sempatik davranıyorum falan. Gidişat iyi değil diye de ekledim. Tabii destekleyenler var, alta da şöyle mesajlar da gelmiş. Geç çıkarsak trafik daha hafiflemiş olur dedi benim patron. Biraz daha çalıştıracaklar. Bir başka dinleyicimiz de yollamazlar Ayhan Bey diyor. Böyle bir şey olmuş. Valla sağanak etkili. Trafik kilit. Allah kolaylık versin. Zaten meteoroloji birkaç gündür uyarıyordu. Bu arada devam edecek yine. Cumartesi günü de dahil olmak üzere. Hatta bu sabah bazı okullarda tatil ettiler. Konuşacağız hepsini. Yoldasınız biliyorum. Bakalım kimler var, kimler yok. İyi akşamlar.
1: Ayhan abi selamlar.
0: Selam.
1: Ben Deniz'den.
0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Deniz'de trafik gayet akıcı. Her zaman olduğu gibi. Hava kapalı. Tüm yurttaki gibi. Ben kızımla birlikte spor salonuna gidiyorum.
0: Aa, ne güzel.
1: Onun sana bir mesajı var. Selamlar.
0: Hemen alalım.
2: Optik Show'la büyüyorum.
0: Aferin sana. Optik Show'la büyüyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Dostlar, dün akşam Galatasaray Barcelona ile oynadı. Mutlaka izlemişsinizdir. Çok güçlü takım. Onunla ilgili yorumlar da yapabilirsiniz bu arada. Çünkü sosyal medyaya baktım. Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Kayserilisi, Trabzonlusu. Ya biz bir araya gelsek zaten bu takımı yenemeyiz. O yüzden 4 tane normaldir diyenler de var. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe İngiltere'de zafer peşinde. Sarı lacivertliler zaten 22'de Aston Villa'ya misafir olacaklar. Yarın da Beşiktaş'ın mücadelesi var. O karşılaşma da saat 22'de. Onu da hemen hatırlatmış olalım. Hoffenheim deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Bugüne dair düşeceğimiz en önemli notlardan bir tanesi de sanatçı abimiz, kıymetli büyüğümüz Alpay abi maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 70'lerden günümüze kadar uzun yıllarda sahnede kalmıştı. Bizlere armağan ettiği çok güzel şarkılar vardı. Başta Eylül'de Gel olmak üzere. Onların hepsini bugün yayınımda zaten dinleteceğim. Hayatta böyle güzel ve kıymetli insanlar ayrılınca kendimizi biraz daha yalnız hissediyoruz.

0: Yanındayım. Hayat ama yapacak bir şey yok. Onurlu insandı, güzel insandı. Allah rahmet eylesin. Alpay abiden şarkılar gelecek mutlaka. Şimdi biraz şöyle şarkılarla yol alalım. Mesajlar da geliyor. Onları birazdan değerlendireceğiz.
1: HD kalitesinde radyo şovu.

Kız telefon attı değil, çaldırmayın, bakan yok. Boşuna uğraşmayın yani, ama ne kadar güzel işte, WhatsApp'tan sesli mesaj ya da yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Gönderin gelsin, olsun bitsin karşılıklı konuşmaya. Çok da gerek yok ya. Hem kendinizi daha iyi hissedersiniz WhatsApp'tan mesaj atınca. Meryem, iyi akşamlar. Antalya. Yağmurlu. Samsun'a bir selam Nalan. Kızı Aydan'la beraber beni dinliyor. Hava 19 derece, oldukça yağmurlu. Denizli'deyiz Murat. Mesajını aldım. Çok teşekkür ediyorum Murat'cığım, sağ olasın. Celal, sen de hoş geldin. Öner, Öner'cim çok teşekkür ediyorum övgü dolu sözler için. Sen de hoş geldin. Antalya'dayız Coşkun Kaptan. Sana da bir merhaba gönderelim. Kısa bir reklam arası dostlar.

0: istiyorum demiş sevgili Kubilay. Bana hemen sorusunu yöneltiyor.
1: Evet, buyurun.
0: Abi bir şey sormak istiyorum. Kış turşusunda karnabahar olur mu ya? Sirkeli hem de. Ama limonlusu da fena. Bak, sirke limon kavgası o filmde olduğu gibi. Şimdi sana söylerken bile ağzım sulandı. Turşu güzeldir. Ene karnabahar turşusu. Kıtır kıtır yiyeceksin. Bu kadar basit. Sağlıklıdır yani. Güzeldir. Benim özel zevklerimden bir tanesi, sosyal medyada da ben turşucu videoları izliyorum. Valla. Onu böyle seçiyorlar ya. Müşteri geliyor. Biraz ondan koyuyor. Biraz ondan koyuyor filan. Biraz daha koyayım efendim falan diyorlar. Yani güzel oluyor. Poşetlemesi, içine işte acı katma, su katma falan. Hani onları seyrederken ağzım sulanıyor. Öyle diyeyim. Turşu güzeldir Kubilay. Diyarbakır Muratcan. Totem tutmadı, evet. Normalde radyo dinlemeyi çok sevmem. İşe gidip gelmeye başladığımdan beri ortalama 7 aydır arabamda çalan favori radyosunuz Radyo Turkuaz. Mersin'den selamlar, Deniz ben. Deniz, hoş geldin aramıza.

0: ki buralar da öyle. Çok haklısınız ama işte İstanbul. Gelen bilir, yaşayan bilir özellikle trafik saatlerinde. Yani şu akşamı bitirsek Allah'ın izniyle. Kazasız belasız tüm dinleyicilerim için bu dileklerim geçerli. İnşallah huzurlu bir şekilde evinize varın lütfen. Fırat Üniversitesi, AKM, Veysel. Veysel ne haber? Tanıdık seni. Ben de sevmem bir daha, sevmem. Sakarya'dan selamlar, hava kapalı. Fatma. Bursa'dayız sevgili Samet. İyi akşamlar Samet. Dostlar bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Uludağ Zirvesi'nden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları.

0: Çığırları sel götürüyor valla. Şu an görüntüleri gördüm. Üsküdar sahil, Anadolu yakası da sıkıntılı İstanbul'da. Bursa'dayız, Ersan'a bir selam gönderdim. Yine Bursa'dayız Ramazan Bey.
1: Bursa'da hava kapalı.
0: Hava kapalı.
1: Yağdı ya, bitecek bir durum var.
0: Anladım. Ramazan Bey, bundan sonra sesleri normal cep telefonunun mikrofonuyla gönderelim. Bak siz de dinliyorsunuz. Çok net değil yani. Bluetooth'ta olunca keyifli olmuyor o açıdan.
1: Ana arterler muhtemelen kapalıdır diye içine şey girmeden arkadan köy aralarından eve ulaşmaya çalışıyorum.
0: Allah kolaylık versin. Tam anlaşılmıyor. Teşekkür ediyorum. Yağmurlu Uludağ manzarası. Bursa'dan Nesibe göndermiş. Vay be, Bursa'ya bak. Simsiyah bir hava. İzmir aynı şekilde yoğun yağmur. Hani biz İstanbul'dan bahsediyoruz ya. Aynı şekilde İzmir'den Adem göndermiş trafikten bir fotoğraf. Yoğun yağış. Aydın'dayız. Sevgili Yeşim, sen de hoş geldin.

müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Demiş Eyüp Sultan Merkez Anlık. Evet ya. Şimdi bizim radyomuzun da bulunduğu yer, bina. Eyüp Sultan ilçesi içerisinde. Ben de sonuçta o yollardan gidiyorum, geliyorum. Bugün gün içerisinde ben de gelirken de bayağı bir sıkıntı vardı. Allah kolaylık versin. Metin, teşekkürler. Hatay, iyi akşamlar.
1: Merhaba, Hatay'dan Sabiş.
0: Ben Sabiş, hoş geldin.
1: Ben de ve sizinle eve kadar gidiyorum şu an. Sizi seviyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şanlıurfa'dan bir fotoğraf geldi. Hava kapalı. Araçta Mennan ve Ahmet var. Onlara bir selam yollayalım mı? Kemal. Tamam, gönderelim. Bir doğum günü kutlaması. Malatya'dan selamlar. Bugün evimizin direği, kanatsız meleğimiz annem Ayfer'in doğum günü. Biz kızları Şeyda ve Ebrar olarak bizi bugünlere kadar getirdiğin için sana minnettarız annem. Ay, ne güzelsiniz. Hadi bakalım.

0: Tabii ben İstanbul'u gördüğüm ve takip ettiğim için şu an oradan haberler veriyorum sizlere dostlar. Pici yağmur var. Mesai bitti. Tabii toplu taşımalar da çok yoğunlaşmış durumda. Keza trafik de öyle. Bugün naçizane, hani her zamankinden daha fazla. Zaten normalde de birbirimize saygı gösteriyoruz ama bugün hani normalinden daha fazla. Ne olur, herkes evine varmak istiyor. 1- Kurallara uyalım. 2- Sabırlı olalım. 3- Ağzımıza, el kol hareketlerimize dikkat edelim lütfen. Bugün birbirimizi idare etme günü. Başka türlü bu yol bitmez, bu yol çekilmez. Kavga etmeden, dövüş etmeden, birbirimize kötü söz söylemeden. Bak akşam 10'da Fenerbahçe'nin maçı var. Maçı izleyeceğiz, öyle düşünün. Haydi bakalım, herkese bol şans.
1: Dikkat dikkat, bu program yüksek sesle dinlenir.

0: Mesela Kırıkkale. Şu anda acaba hava ve yol durumu nedir? Yunus Bey bildiriyor.
1: İyi akşamlar Otledik.
0: İyi akşamlar. Hoş geldin.
1: Kırıkkale'de de sabahtan beri de sim sim yağmur yağıyor.
0: Sim sim devam etsin, böyle sağanak şakır şukur olmasın, feci durum.
1: Trafik İstanbul kadar olmasa da burada da iş işlerinde yoğunluk var tabii ki.
0: Tabii normal ama. Teşekkürler. İyi akşamlar. Niğde'ye bir selam yollayalım. Üç arkadaş bizleri dinliyor. Tamam. İstek programı değil. Arkadaşlar sırada ne varsa baktınız artık. İskenderun'dan hayırlı akşamlar. Seda. Herkese selamlar. Tamam. İzmir Bornova Evka 4'ten. Kaan 6 yaşında. O da video göndermiş.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Efendim İstanbul'dan bir haber. Sarıyer civarına gidenler ya da tüneli kullanarak Zekeriya Köy tarafına ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne biz oradan

Osman yokuşundan itibaren yönünüzü değiştirin. Tünel kapatıldı. Az evvel ben videoları da gördüm. Tünelin içinde resmen akarsu var şu anda. Akıyor, bildiğiniz gibi değil. Kalan araçlar kalmış ancak tünel kapatıldı. O vesileyle belki haberiniz yoktur, o yöne doğru gidiyorsanız az sonra yokuş aşağı inerken büyük bir trafikle karşılaşacaksınız. Hiç tünel yolunu falan zorlamayın, zira kapatıldı. İçinden akarsu akıyor tünelin. Siz başka yollardan artık nereye gidecekseniz, sahilden mi gidersiniz, geri mi dönersiniz bilmiyorum ama o civar şu anda çok karışık durumda. Bu da bir son dakika haber olsun. Sarıyer Çayırbaşı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. İstanbul'da sağanak birçok ilçede etkili olduğu caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bilhassa Avrupa yakasında bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar euroluk ödeme yaptı. Gayrimenkul alım satımında sahte dekont, para transferinin iptal edilmesi ve nakit taşıma risklerine karşı güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Songül merhaba.
1: Burada saat 16.
0: Hollanda değil mi? Evet, Tilburg.
1: Güneşli ve sıcak.
0: Aa, güzel.
1: Bugün ben rahmetli Alpay'dan fabrika kızını bütün Alpay sevenlere
0: az evvel dinledik.
1: İyi yayınlar, sevgiler,
0: saygılar. Teşekkür
1: saygılar.
0: Ediyorum, sağ olasın. Diana Argül'ün şarkısında bugün hayatını kaybeden çok kıymetli bir sanatçıydı. Usta sanatçı Alpay. Onun onuruna bir kez daha o şarkıyı dinlettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Hüseyin mesajını aldım, ona birazdan bakıyorum. Burada kim var?
2: Can abi, ben canım. Sizden selamlar, yağışlı bir gün.
0: Vay, kısa bir öz. Muhabirimiz kısa bildirdi, hemen eve girdi. Yağmurda ıslanmayayım dedi. Tamam, peki o zaman. Dostlar, bir reklam arası.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
8: Hele güzel istikbalde.
9: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
12: Şoför olmayı bırak.

Can. Şimdi Antalya'dan da bana videolar geliyor. Dostlar, Antalya'da da durum sıkıntılı. Orada da yoğun yağış var bu arada. Sevgili Tenzile, videonu aldım. Sevgili Ramazan, videonu aldım. Antalya'da

0: Seniz Çağlayan Alt Geçidi var ya, Şişli Piyale Paşa'dan D100'e bağlanan bir istikamet. İşte orayı da su bastığı için o yol da kapatılmış. Onu da sizlere iletelim. Belki geçenler varsa da hani şanslarını zorlayarak geçiyordur. Böyle daha böyle jip kıvamında arabalar filandır ya da kamyonetlerdir ama normal araçla girmeyin, kahramanlıkta yapmayın. Nereden çıkacaksınız? Oralara doğru bir yönelin. Oralar gerçekten sıkıntılı. Bunu da iletmiş olalım sizlere. Şu anda trafik yoğunluğu İstanbul'da %90. Feci yağış var. Onu da tamamladık. Hüseyin, seni dinliyorum. Hüseyin'in derdi daha başka vallahi. Memlekette. Bunu daha bu tip bir konuyu daha 2 gün evvel konuştuk.
1: Hop dedik Ayhan.
0: Efendim.
1: Merhabalar. Ben Merhaba. Aydın'dan Hüseyin.
0: Hüseyin
1: Bey. Nasılsın? İyisindir inşallah.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizim apartmanımızın yönetimi yoktu. Apartmanımız yeni bina.
0: Tamam.
1: 14 ay boyunca asansör aylık bakımı ödenmemiş. Şimdi yönetici ben seçildim.
0: Tamam.
1: Faturalandırdı.
0: Tamam.
1: Şimdi bu iş nasıl çözülecek bilmiyoruz.
0: Yöneticisin, sen ödeyeceksin.
2: Korkunç bir şey bu.
0: İhale sana kaldı kardeşim. Madem bu göreve talip oldun, nasıl yapıyorsan yap. Onu öde. Anlaştık mı? Tabii öyle olmayacak. Sonuçta bir toplantı yapacaksınız herhalde. Ondan sonra apartmandaki herkesi toplayıp ya böyle böyle olmuş. Yönetimde yoksu. Ancak böyle bir masraf çıktı. Ahanda fatura. Bunu daire başına böleceğiz diyeceksiniz. Tabii en alt katta oturan asansörü ben kullanmıyorum diyecek. Tipik tartışma. Ama bunlar hep oluyor zaten. Yapacak bir şey yok. Hüseyin'ciğim bizi o muhabbete katma ya. Apartman içi tartışma. Biz o işlere hiç girmeyelim istersen. Allah sana muvaffakiyet versin, eskiler öyle der. Muvaffak olmanı dilerim sana bu görevde. Helal olsun. Bir de ya ben de yani mesela bir apartmanda oturuyorum. Ne yöneticiliğe karışırım.

0: de bir şey. Bu işleri yapmayı sevenler de var bu arada. İşte emekli polisler, emekli askerler falan. Bayılıyorlar öyle şeylere. Gerçi Hüseyin oldukça genç ama böyle bir işe girişmiş. Kendisine başarılar diliyoruz sevgili Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi ne yapalım? Bir reklam arası. Hay hay.
2: Bir reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Yurdun büyük bölümünde yağış var. Çok da sert bir yağış. Bu başta İstanbul'dan tabii biz bahsediyoruz ama İstanbul tabii çok büyük bir kent. Derdi de tasası da o kadar güzelliğinin yanında derdi de tasası da tabii ki çok fazla oluyor. O yüzden Ankara'da, Bursa'da ya da diğer kentlerde dinleyen dinleyicilerim ya bu akşam da İstanbul'a bozdunuz demeyin. Çünkü İstanbul kilitlendi ve gelen görüntüler de hoş değil. İnsanların dükkanlarını, insanların evlerini su basmış durumda. Arabalar yolda kalmış. Az evvel ben şeyden bahsettim sizlere, Sarıyer tüneli önemli de bir nokta orası, nefes alıyor o tünel çünkü trafikte nefes aldırıyor, orası da kapatıldı. Birçok yerde araçlarda sular altında, malcanın yongasıdır, herkesin kendine göre sorunu derdi, herkes şu anda hemen bir şekilde evime ulaşayım diyor. Allah gerçekten kolaylık versin ama bu sıkıntıyı yaşayanlar, evi su basanlar, iş yeri su basanlar, onlar da hakikaten izliyorum görüntüleri, gerçekten çok üzüldüm. Zor bir akşam İstanbul için. Ergün Bey buyurun.
1: Ay hanım Ergün ben. Valla mevzuyu bilmiyorum ama bu mevzu şu anda acayip sel, ümran.
0: Aynen aynen, bugün mevzu vermedim ben, konu açmadım çünkü bugünün konusu bu. Meteoroloji de uyardı ama bu felaket oldu.
1: Acayip sel, Ümraniye'nin alt kısmı, Beykoz, her yeri sel götürdü. Bu gece herkes Allah kolaylık versin.
0: Aynen ya.
1: Bodrumlara, alt katlara. Bir ya, de kardeşim ya. Ne olur ey millet, şu farlarınızı yakın ya. Bu yağmurda, çamurda far yakın Allah rızası için ya.
0: Evet, buna da dikkat etmek gerekiyor dostlar. Zor bir akşam, trafikte olanlar için ricamız her zamankinden daha fazla. Yol mu istediler verin. Siz de geçin. Bir şekilde birbirimizi idare edelim sabırla. Evimize huzurlu bir şekilde varalım. Çünkü zaten trafik yoğun. Süreç de uzayacak öyle gözüküyor, eve varma süreci. Hiç olmazsa bu arada kavga gürültü olmadan herkes birbirine saygı göstererek bugün lazım. Vallahi kusura bakmayın. Bugün bu saygı lazım. Birbirimize yardımcı olalım. Başka türlü İstanbul bugün işin içinden çıkamayız vallahi. Bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Media Mart tepi olanlar

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Kemerburgaz'la Göktürk'ü bağlayan caddedir o. Onun paralelinde de biliyorsunuz havalimanı yolu var. Yani eğer o civara havalimanına gidecekseniz, Göktürk tarafına Kemerburgaz'a gidecekseniz, Galatasaray Metin Oktay Kemerburgaz tesisleri sağınıza aldığınız zaman devam ediyorsunuz ya, Kemerburgaz'a girmeyin. O yol kapatıldı. Daha ileriden Göktürk'ten giriş yapabilirsiniz ama şu anda havalimanı yolu da bir anda yoğunlaştı, feci durumda. Onu da iletmiş olalım. Özellikle Kemerburgaz ve Göktürk arasında gidip gelenler varsa arabanızı falan çıkarmayın. O yol kapatıldı şu an. Yani orası akarsu, feci. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. İstanbul olağanüstü bir akşam yaşıyor dostlar. Ben de bilgi aldıkça sizlere aktarıyorum özellikle kapanan yolları. Kemerburgaz Göktürk yolu İstanbul Caddesi AFAD tarafından kapatıldı.
1: Haydi gel gidelim eski günlere.
0: Efendim, İstanbul genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten şimdi haber geldi. İstanbul'da yarın okullar tatil. Son dakika haberi. İstanbul'da okullar yarın tatil.

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim.

indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelde idari izinli sayılacaktır. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için alınan tedbir kararıdır bu. Yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi İstanbul'da. Bunu da bir son dakika haber olarak sizlere duyurmuş olalım. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Elazığ'dayız Salih. Teşekkür ederim Salih için. Sen de hoş geldin. Dileyenler bulunduğu ilden, kentten, caddeden, sokaktan bize sesli mesaj atarak

Deniz Ayşegül Hanım, ya Antalya'da da hava çok kötü. Ben videoları gördüm, Antalya'da da yoğun yağış var bu arada. Lütfen burada da okullar tatil olsun diyor. Vallahi tabii Antalya Valiliği bence yakın bir şekilde gidişatı, süreci takip ediyordur. Hani tatil olur ya da olmaz onu bilmiyorum ama valilik kararını beklemek lazım.

0: Eren birkaç ili gezelim bakalım neler oluyor. Lubex motor yağları Off Dedik Show. Bu arada yarınki yayınımızda iki dinleyicimize Lubex'ten motor yağı vereceğiz. İstanbul okullar yarın tatil edildi. Ayşegül Samsun'dan bizleri selamlıyor. Karadeniz yağışı diyor. Tamam. Burada kim varmış? Buyurun.
1: Hatay'dan iyi akşamlar.
0: Hatay.
1: Burada da yağmur yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
0: Öyle mi?
1: Tam şu dakikadan itibaren yağış başladı.
0: Hadi bakalım,
1: severek
0: kolay gelsin.
1: Dinliyoruz.
0: Teşekkür
1: Elinize
0: ediyorum.
1: Sağlık.
0: Ne demek? Bütün Hatay canımız. Hatay canımız, bir tanemiz. Hatay'a selamlar. Batman iyi akşamlar Abdurrahman.
2: Ayhan iyi akşamlar.
0: Buyurun.
2: Batman'dan Abdurrahman.
0: Nedir durum?
2: Allah İstanbul'da yaşayanların yardımcısı olsun.
0: Vallahi şu an feci.
2: 20 sene kaldıktan sonra kaçtık halimizden.
0: He, yaşadınız.
2: Herkese kolay gelsin. Herkes birbirine yardımcı olsun.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60

0: kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

otosor.com.tr. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada? Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe hissedeceksin.

0: Bakü.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.

0: 99 liraya. Brother DCP T430W çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: ülkeler belli olmuş. Eyüp Sultan. Bizim de radyonun bulunduğu bina burada. O yüzden biliyorum. Bugün ben de böyle göller içerisinden geldim. Hay yolda kalacağız, kaldık. Bahçeli evler. Sarıyer felaket durumda. Sarıyer'in de görüntüleri ben de sosyal medyamda yayınlıyorum. Ve Kağıthane. Şimdi tabii dün akşam başladı ve aralıklarla etkisini de sürdürüyor sağanak hayat. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Ve şu anda yoğunluk %90 seviyesinde. Yani saat 5'te nasıl başladıysak aynı şekilde devam ediyor yoğunluk. İstanbul içinde yeni yeni uyarılar var. Bundan dolayı da yarın okullar tatil edildi bu arada. Onu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Yollarda olanlara kolaylıklar. Sevgili Uğur, mesaj yollamışsın ama onu net olarak anlayamadım ben. Birine bir şeyler söyle, o kim ama onu anlayamadım. Bir daha gönderirsen sevinirim. Teşekkür ederim. Dileyenler WhatsApp'tan mesajlarını yollayabilirler. Yurt dışından, Almanya'dan, Münih'ten Metin Bey bir fotoğraf yollamış. Bahçesinden. Bugün de gün boyu burada yağmur yağdı ama bir anda açtı, güneş de çıktı. Darısı Türkiye'nin başına demiş. Vallahi İstanbul ve Türkiye'nin birçok yeri şu an zorluk yaşıyor. Muhabir arkadaşlar da bildiriyor. Bir dinleyelim. Burası neresiymiş?
1: Daha artış halindeydi ve şu anda da yine aynı şekilde. Şu an hatta bir önceki yayın dilimimize göre
0: Başak
1: seviyesinin azalmış olduğunu söyleyelim. Bir önceki yayında buraya bir çalışma ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik.
0: Şu an evet, Başakşehir'de de yollar göle dönmüş durumda, kapatılmış. O mekanlarda bugün tabii haber için koşturan tüm meslektaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz.
2: Eğlence Şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedi.

0: Burası Radyo Turkuaz, Rubex Motor Yağları Optedik Show. İstanbul sağanağı teslim, fırtına etkili oluyor. Bakalım yollarda durum ne?
1: Ayancım.
0: Selam.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun, çok iyisiniz. Naziksiniz. Dostlar, böyle yol raporu verebilirsiniz. Özellikle İstanbul'da ya da diğer kentlerde durum neyse bana bildirebilirsiniz. Ben tabii İstanbul'u görebildiğim ve yaşadığımız için bunları aktarıyorum. Siz de kendi kentlerinizden, sokaklarınızdan, caddelerinizden Radyo Turkuaz'a ulaşabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Böyle sesli mesaj yollayabilirsiniz mesela.
1: Aynen, Bursa'da da gökyüzü simsiyah.
0: Öyle mi?
1: Burada sizin gibi yağmaya başladı. Dün çok fena yağdı. Ayancığım, şu kuryeleri.
0: Kurye.
1: Valilikler bunları yasaklayacak mı? Ne yapacak?
0: Ne zaman? Bu yağıştan dolayı mı, genel manada mı diyorsunuz?
1: Yani araba mı kullanacağız? Aralardan, sağdan, evet, soldan geçiyorlar. Allah muhafaza. Yani bir yayınlarsan çok seviniriz.
0: Eyvallah, yayınladım. Hani yağışlı günlerde zaten çalışmalarını kimse istemez, o ayrı zaten sıkıntı, ama normal şartlarda yasaklanması o biraz zor gibi. O biraz zor gibi yani. Sonuçta bir iş, bu bir sektör. Şöyle bir bakalım. Coşkun Kaptan Antalya'dan video yollamış. Şakır şakır. Feci yağmur var. Kemer ağası bu halde, Antalya'dan selamlar. Tamam, aldık mesajı. Yasemin Bostancı'yı sel götürüyor. Evden çıkmıyor. Çıkma zaten Yasemin. Niye evden çıkacaksınız? Ne güzel evdesiniz zaten. Hiç gerek yok. Çıkmayın. Dostlar, zor bir akşam. Bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
4: Bahçeada'da

0: ülke yapı.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Tüpraş Ayran. İstekçe iyi hissedeceksin. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: www.otosor.com.tr.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Evet, belki radyoları yeni açanlar vardır ya da haberdar olmayanlar için İstanbul'da valilik kararıyla yarın okullar tatil edildi. Yollardayız. Sevda Hanım merhaba.
5: Şu an Taksim'den çıktım. Ali Bey Köyü'nün girişine kadar 50 dakikada gelebildim.
4: Oo.
5: Trafik felç.
4: Peki, size iyi yolculuklar diliyoruz.

merhaba. Saat 16'da Teşvikiye Camii'nin önünden yola çıktım. Saat 19.12 daha yeni Kavacık'a varabildim diyor. 16, 19, ooo baya 3 saat değil mi? Allah kolaylık versin ama zaten bugün böyle olacağı belliydi. Erzurum'dayız Aslı, evdeyim. Burada gündüz yağış vardı, şimdi güzel bir hava var.

Havalimanı yoluna doğru doğru da yoğun trafik var. Fakat asıl sıkıntıyı özellikle Maslak'tan iniş, Gültepe'den iniş, yani bu şeye doğru, Ayazağa'ya doğru olan yerler, o vadi kısmın aşağıları, dere kesimleri. Özellikle Ayazağa'da şu anda birçok araç yolda kalmış durumda. Ben de şu anda anlık takip edebiliyorum. Özellikle Maslak otosanayiden aşağıya iniş yolu. Oralara gitmeyin. Şu anda oralar, yani Ayazağa, stadyumun hemen altında, AVM'nin bulunduğu yerler filan sıkıntılı. Bana gelen rapor bu yönde. Ama siz de bir şey bildirmek isterseniz, şu an oralardaysanız, acayip bir sıkıntı yaşanıyor orada. Buradan yetkililere de seslenelim. Özellikle Ayazağa yolu. Özellikle Ayazağa yolu. Yukarıdan Maslak'tan inenler bir taraftan, bu taraftan işte Hastal'dan gelenler, orada çoğunluğu kalmış durumda. Hani ne yapılabilir, ne edilebilir? Tabii bu işin uzmanları onu bilir. Çekiciler mi gitmesi gerekiyor yolların açılması için? Belediye ekipleri aynı şekilde. Oradaki su nasıl tahliye edilir? O konuda da tabii işi bilenlerin bir şekilde çalışma yapması lazım. Ama şu anda İstanbul'un en sıkıntı noktaları Sarıyer civarı, Kağıthane civarı, Ayazağa, Kemerburgaz, Eyüp Sultan, buralar oldukça sıkıntılı durumda. Bu konuda eğer bilgi vermek isteyen

Eğer olursa 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız, sesli yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Ayaz Ağa tarafına filan sakın ola inmeyin. Alışveriş merkezi civarına gideyim, oradan bir şeyler alayım, aman ha. Söyleyeyim size, vakti zamanı değil yani. Gidenler de kalsınlar bir şekilde.

0: İstanbul'da bir yolcu otobüsü suların içinde kalmış.
1: Görüntüler, araçlar da o noktada su altında.
0: Allah
1: ama
0: Allah.
1: Yolcular var, çok sayıda yolcu var. Malum iş çıkış saatiydi. O isimler yani araçların tamamının suya gömüldüğünü görüyoruz.
0: Araçlar su altında.
1: Umarız bir can kaybı ya da yaralanma
0: olmaz
1: ama
0: inşallah.
1: Çok çarpıcı görüntüler, sular tamamen araçların üstüne kadar gelmiş. Otobüse doğru gidenler var ve işte çarpıcı görüntülerden bir diğeri otobüsün tavanında. Oradaki havalandırmadan çıkmaya çalışıyor şu anda İETT otobüsünün içerisindeki.
0: İETT otobüsünün üst tavan havalandırılması açıldı şu anda. Canlı olarak şu anda
1: bir başka hanımefendi otobüsün içindekilerin yardımıyla oradan çıkmaya çalışıyor. Otobüsün içine de su girmiş durumda. Biraz kulak verelim. Diyaloglar var galiba. Sesi biraz dinletelim.
0: Biz de dinleyelim. Otobüsün üst camı açıldı şu anda. Otobüs sular içerisinde yarı beline kadar. Otobüsün üstünden yolcular çıkmaya çalışıyor. İETT otobüsü.
1: Dışına çıkılamıyor. Otobüsün içi de suyla dolmuş durumda buradan gördüğüm kadarıyla.
0: Allah Allah.
1: Var, çocuklar var otobüsün içerisinde.
0: Nasıl bir akşam İETT yaşıyoruz otobüsü. Böyle?
2: Maalesef böyle bir mağduriyet yaşıyoruz.
1: Kulak verelim.
3: Var mı abi?
2: Vatandaşlar.
3: Masada hiçbir şey yok. He? Masada hiçbir şey yok. Cebinde bir tane işte hiçbir şey yok.
2: Ama vali kötüymüş.
0: Vay.
1: Etraftakiler işte. De yaşanan mağduriyete isyan ediyor. Orada yağmur çok etkiliydi. Sular bir dere gibi akıyor. Otobüsün yanından otobüsün içinde suyla dolmuş durumda. Umarız çok kısa süre içerisinde.
0: Bakın ben az evvel size Sarıyer Ayaza dedim değil mi? Hatırlıyorsunuz. Oraya sakın ola gitmeyin dedim. Otobüs Ayazağa'da kalmış. Şu anda görüntüleri görüyorum ben de. İçi suyla dolmuş. Yolcular bir şekilde dostlar otobüsün üst camını kırdılar. Oradan çıkmaya çalışıyorlar. Ayazağa tarafına iniş. Felaket. Geriye dönün. Buralar feci durumda. Şimdi İstanbul dışında dinleyen dinleyicilerim de yani anlatılardan yola çıkarak herhalde bir şeyler kafanızda oluşmuştur. İstanbul hakikaten tarihi akşamlarından birini yaşıyor. Bu feci bir durum ya.
1: Bunun ismini artık sel diyebiliriz çünkü çok hızlı bir şekilde.
0: Evet bence de. Ya bu yağış değil artık sel bastı İstanbul'u.
1: Çok sayıda araç mahsus.
0: Zaten araçlar da şu an su altında kalmış durumda.
1: Görgü tanığının cep telefonu.
0: Allah herkesin yardımcısı olsun vallahi.

0: Şükrü Bey Bursa'dan bildiriyor. Orada durum nedir?
1: Hayırlı akşamlar hop dedik Ayhan.
0: Hayırlı
1: Bursa'da
0: akşamlar.
1: Yağmur başladı dün akşamdan beri. Ha. Yağıyor. Size kolay gelsin. Hayırlı sağ akşamlar. Olun. İyi ki varsınız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sizi dinlemekten memnunuz.
0: Aynı şekilde siz de bizi dinliyorsunuz. Biz mutluyuz. İstanbul Gökhan.
2: Ayhan selamlar.
0: Selam.
2: Kolay gelsin.
0: Neredeyiz?
2: Ben de Eyüp'teyim şu an. Trafikteyim. Oğlumla beraber.
0: Eyüp çok yağış alıyor şu an.
2: Ne Bayrampaşa'ya, ne Gazi Osman Paşa'ya, ne de başka bir yere. Hiçbir şekilde trafik akmıyor.
0: Evet.
2: Yani burada olanların Allah

0: yardımcısı olsun.
1: Zor.
0: Daha doğrusu İstanbul trafiğinde şu saatte olanların Allah yardımcısı olsun.
1: Çok zor, doğru.
0: Söylenecek
1: doğru.
0: Bir şey yok.
1: İyi çıkanlar yolda kaldı çünkü.
0: Yayınlar. İyi ki varsın.
1: Sağ
0: senin
1: olun.
0: Sayende.
1: Sağ olun.
0: Vakit geçiriyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun. İnşallah evinize huzurlu, kazasız belasız dönersiniz. Dostlar ben bir reklam arası vereyim. Bugün özel şarkılar yapmayalım. Yine sizlere haberdar etmeye devam edelim. İstanbul çünkü olağanüstü bir gün yaşıyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
1: Bahçeada'ya benden tam puan.
3: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
4: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
6: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung

0: ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

durumda. Ayaz Ağa'da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Artık şunu herhalde söyleyebiliriz. İstanbul'da bir afet yaşanıyor dostlar. Geçmiş olsun. Hakikaten büyük sıkıntı. Valilikte çok doğru bir zamanda doğru bir karar aldı. Yarın okulları tatil ederek. Ancak İstanbul'da birçok yerde ulaşım zaten durmuş durumda. Fakat yollarda sele yakalananlar oldu. Araçlar sular altında kaldı. Etkilenen bölgelerde birçok insan aracını bıraktı. Artık bir şekilde kurtarılmayı da bekliyor. Çok geçmiş olsun. Hakikaten bir afet yaşanıyor şu anda.

tahmin ediyorduk ama yağış hızını artırdığı için fırtınayla beraber maalesef beklenenden daha sıkıntı oldu. Birçok yerde evleri, iş yerleri su basmış durumda. Araçlar sular altında kaldı. Adını koyalım, İstanbul bir afet.

alt geçit Maçka Taşkışlı istikametine doğru. Orada sular iyice yükseldi. Oraya girilmemesi ilan ediliyor. Şu anda ilan edildi. Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu'dan Etiler. Aytar Caddesi ayrımı vardır ya. Orada o yol trafiğe kapatılmış. Bölgede yoğun bir trafik var. Bunu da bilgi olarak sizlere aktarmış olalım.

0: kısa bir reklam arası verelim. Hoşça kal.
1: Bir reklam. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Bu arada gün içinde aldığımız üzücü haberlerden birisiydi. Hayatımızdan mutlaka bir Alpay şarkısı geçmiştir. Bu da onlardan bir tanesi, Eylül'de Gel. Alpay abiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin.
2: Ağlarım

0: Orada maalesef bir ağaç devrildi fırtınadan dolayı. Bundan dolayı da trafik geriye doğru zaten yoğundu da şu an daha da yoğunlaşıyor. Onu da sizlere aktarmış olalım. Bir reklam arası verelim dostlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim.
5: Vay ustam. Beni çağırıyor.
4: Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.

0: Kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

yaşanıyor. İnşallah bir şekilde kazasız belasız evlerinize varmanız. Tabii tek dileğimiz belli ki bu yoğunluğun aşılması ve sonrasında bakalım yani felaketin boyutu nedir? Sel felaketinin ona bir bakılacak. %83'lük yoğunluk devam ediyor. İstanbul'da özellikle yayının başından bu yana belirttiğim ilçeler ve semtler çok yoğun yağış aldılar. O civarda sıkıntılar var. Belli yerlerde belki sadece yağış vardır, sadece trafik vardır. Ama belli yerlerde iş yerleri, evler, araçlar sular altında kaldı.

bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 17'de görüşelim ama bir şekilde ben de olayları buradan takip edeceğim yine. Herkese selamlar. İstanbul'dan

söyledin göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğim süre. Gönülden gördüğüm takvime göre. Aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

0: müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

Bazılarına böyle kucak dolusu dil döksen de bir gram fayda etmiyor. Öyleleri ne aslında seni anlıyor ne de susuyor. Kimi için bakışlarında dalgalanan bir ışıltı adeta, dilinden dökülen tatlı bir söz veya bir hareketin dahi yeterli. Böyleleri seni her daim anlar zaten, onu fark edersin. Böyleleri zaten çok da olsun hayatımızda. Ama velhasıl bizi anlamayacak insanlar için kendimizi yormaya değmez sevgili dinleyenler. Anlamak ve anlaşılmak temennisiyle.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

ne dediğin değil de nasıl dediğin aslında önemlidir ya sevgili dinleyenler. Hayatta manalar hep aynı aslında ama geriye şöyle bir kalana baktığımızda üslup meselesi kalıyor. Belli bir zaman sonra da zaten insanları üslubuyla tanıyorsunuz. Bu bir meziyet değil aslında. Hakikaten bir kimsenin üslubu onun kalbini de ayan ediyor adeta. Kalbi temizse üslubu da temiz oluyor. Üslubu temizse kendi de temizdir zaten. Zarifse yine

kendi de zariftir. İncitmiyorsa bir insan kelimeleriyle, işte kalbindeki hisleri de yumuşacıktır adeta ve narindir. Üslup, kişinin kimliğini önüne serer sevgili dinleyenler. Ben bunu bilir, bunu söylerim. O yüzden üslubu güzel olanlardan olalım ama üsluba da çok daha fazla dikkat edelim. O insan hakkında bize çok önemli mesajlar veriyor. Bilin istedim.

Bazı zamanlar vazgeçmek, bırakmak ya da o yoldan geri dönmek aslında ilerlemektir sevgili dinleyenler. Buraya kadar geldim, boşa gidecek diye sürdürülen her şey bir gün zaten bitecektir. Nerede vazgeçeceğinizi bilmekse hayat kurtarıyor işte. Siz yine de ilerliyorsunuz. Bu ilerleyişiniz mutlulukla sürsün sevgili dinleyenler.

Radyo Turkuvaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken aramıza mesajlarıyla katılan "Ben de buradayım" diye mesajlarıyla kendi varlığını hissettiren tüm dinleyicilerimize de teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki orada bir yerlerde beraber bu anı paylaşıyoruz. Ama şu ruh halinde olan dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Böyle hani kulaklığınızı takarsınız ama böyle birkaç şarkı sonra dinlemekten sıkılıp çıkartırsınız. Ya da ne bileyim bir film açarsınız örneğin. Ya film çok güzeldir ama 10 dakika bile izlemeden kapatırsınız. Dışarı çıkarsınız ama birkaç sokak sonra eve dönmek istersiniz. Ya da telefonda zaman geçirmek istersiniz ama bir şey yapmayacak kadar bunalmışsınızdır. Arkadaşlarınızla konuşmak istersiniz ama belki gözyaşlarınızın akmasından bile korkarsınız. Uyumak için yatarsınız ama göz kapaklarınız adeta size ihanet etmiştir. Öyle bir boşluk hali. Yalnız değilsiniz.

Çoğumuzun fazlasıyla keşkesi vardır geçmiş yaşantımıza dair. Ama fazlasıyla iyi kisi de vardır bence. Mesela bazen o keşkeli yollara bile aslında iyi ki o yolları yürüdüm diyebiliriz. Öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, insanları öğrenmek için iyi ki o yolları yürümüşüz. Hata yapmak, ne bileyim, beni hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı diyebilmektir ya. İşte bu farkındalığa erişmek bile çok kıymetli. İyi ki sevmişiz mesela. İyi ki saymışız büyüklerimizi. İyi ki çabalamışız, emek vermişiz. Hiçbir için pişman olunmamalı aslında. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür etmek de aslında çok önemli bir yüzleşme ve hesaplaşma geçmişimizle sevgili dinleyenler. İyi ya da kötü, bizi biz yapan şeyler. Olmasaydı nasıl olurduyu bilemeyiz. Ama olan durumları yaşayarak bu ana geldiysek bunun da çok önemli sebepleri olsa gerek. Dileğimiz, duamızsa yarınların öğrendiklerimizle beraber çok güzel harmanlanan ve üstesinden gelebileceğimiz ama çoğu zaman da bizi dinlendiren, artık o cefanın değil de sefası kısmını yaşayabileceğimiz güzellikte olur.

kısa yeller dolu, dökülen gözyaşlarım, ezikliği kalbimde, yaşanmış tüm aşklarım, tüm acı anı.

Özellikle de akşamlar. Akşam olduğundaki o sessizlik. Sessizlik bazen en anlamlı da iletişim biçimi aslında. Sözler yerine sessizliği tercih etmek. Böyle derin bir anlayış ve çokça da saygıyı sanırım ifade ediyor. Sessizlik zihnimizi dinlendiren ve içsel huzuru sağlayan da çok önemli bir durum değil mi?

eminim hepimizin bazen o sessizliğe ihtiyaç duyduğu anlar oluyordur. İşte bu yüzden ara ara sessizliği kucaklamak güçlü bir iletişim aracı olarak da bizi daha da çok birleştiriyor. Sessiz kalmak isteyişinize saygı duyan insanları barındırın etrafınızda ve sessiz kalmak istediğinde bir yakınınızla anlayın ki onun da sözler yerine derin bir anlayışa ihtiyacı olduğu için o sessizliği tercih ediyor.

sevilen kişiden bir vazgeçme işi var sevgili dinleyenler. Vazgeçişlerimizi düşününce hep aynı noktaya varıyorum ben mesela. Umudumu kaybetmek. Sevgiye dair umudunu kaybetmek değil. Seve seve vazgeçişlerim oluyor. Yani seve seve benden vazgeçenlerde. Güzel günlerin geleceğine dair umudu kaybetmek. Beraber bir şeyler inşa edeceğine dair umudu kaybetmek. Sorunların üstesinden geleceğine dair umudunu kaybetmek. Olamadığın bizi oldurmaya çalışırken o umudu kaybetmek. Beraberken güzellikler yaratma umudu içindeyken felaketler yarattığında vazgeçiyorsun işte sevdiğin kişiden de. Umudun olduğu yerde her zaman yeşertecek bir şeyler buluyor insan. Yani o minicik filizlenen tohum bile senin orada köklenmen için sana güç veriyor. Ama umudun olmadığı yerde sevgi de soluyor sevgili dinleyenler. Sen de soluyorsun, o da. İşte umudun bittiği yerde vazgeçiyorsun. Ben hep o yüzden diyorum umudunuz daim olsun diye.

okuduğunuz kitaplara dair onlarda sizin en böyle yüreğinizin sımsıkı sarıldığı cümleleri ya altını çizin ya da herhangi bir not defterinize tekrar yazarak oraya kalıcı hale getirin sevgili dinleyenler. Mesela ben de Oğuz Atay'ın kitabında şu cümlelere çok sarılmıştım. En kötüsü hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal dediler, kaldı. Oysa kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler, sen biraz nazlanırsın. Sonunda kalkıp gidilir. Her söyleneni ciddiye almak yok mu? Şu sözünün eri olmak yok mu? Bitirdi, yıktı beni diyor. Ve ekliyor tabii ki. Beni ya şımartın ya da kapı dışarı edin. Yarı içtenliğe dayanamam ben diye. Çok güzel aslında özetliyor durumu. Kararlarımızda da ben olumlu ve olumsuz durumu çok tercih ederim. Ortada olmak, beklentiye girmek, acabalar ya da böyle soru işaretleri kısmında boğulurum adeta. Olumsuzsa olumsuz olsun, hayırlısı oymuş demek. Ya da olumlu olacaksa da bir an önce olması konusunda biraz sanırım net olmayı sevenlerdenim. Ama hayır demeyi öğrenme kısmında da bu netliğin bana ne kadar artı sağladığını size anlatamam. Dolayısıyla sizler de kendinize içinizden gelmeyen şeyleri, çok istemediğiniz şeyler konusunda

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Haydar Ergülen sevgili dinleyenler. 14 Ekim 1956'da Eskişehir'de dünyaya geliyor. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara'da okuduktan sonra 1981'de de ODTÜ Sosyoloji bölümünden mezun oluyor. Daha sonra İstanbul'da çeşitli dergi ve ansiklopedilerde çeviriler yapmış, metin yazarı olarak çalışmış, akabinde de Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmış. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde de Türk şiiri dersleri de verdiğini paylaşabiliriz sevgili dinleyenler. Şiirle üniversite yıllarında haşır neşir oluyor yaşayan şairlerimizden Haydar Ergülen. Daha çok içe dönük, geçmişe özlem içeriyor şiirleri. Şairimize daha nice güzel şiirlere kalem olması temennisini paylaşarak sağlıklı yıllar da diliyoruz. Birazdan yani 3. saatimize başlarken Haydar Ergülen'in Sis şiirini sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun sevgili dinleyenler.

iki şehri var gecenin. Biri gözümde tütüyor, birinin dumanı üstünde. Yağmur gibi çöken siste. Bana bu uykusuz şehri niye bıraktın? Göze alamadığım bir şehrin yerine bütün şehirlerdesin. Gece değil istediğin. Hayli karanlık bakışlı bir şehrin gözleriyle çarpışmak hevesindesin. Gözlerini anlıyorum. Henüz bağışlayabileceği gözleriyle çarpışmadı kimsenin. Gözlerimizi uzaklıklar değil ki yalnız, göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır. Göze alamadığımız yakınlıklar acıtır. Ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir. Öyle acıyor ki gözlerim, kim bağışlayacak? Sis değil, uykusuzluk değil. İki uzak şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim. Biri hepimizle göz göze gibi hala uykusuz, biri sis içinde kirpiklerine kadar açık. Bu sessizliği kim bıraktıysa, göremiyorum konuşkan gözlerinde tek sözcük bile. Gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki şehrinde. Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa, şiir niye?

Gecemizin ay ışığı nöbetçisi Haydar Ergülen'in sımsıkı sarıldığım bir sözünde paylaşmak istiyorum. Senden gördüğüm kışı başkasının baharına değişmem. Sevgi böyle değil midir? Sevdalı olduğunun yazına da kışına da talip olmak değil midir? Hep yazı yaşamak istediğim bir sevgi, Ağustos böceği gibi yarım ve yalnız kalmak değil midir? Kışına da razı geldiğiniz ve sizin de kışınızda ısınan bir sevgi düşsün kalbinize sevgili Yanar. Ha, düştü bile diyorsanız da ömürlük kalsın yerinde. Senden gördüğüm kışı başkasının baharına değişmem. Birazdan da Haydar Ergülen'in Mırıldandığım Şeylersin şiirini paylaşacağım.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Mırıldandığın her şeysin. Sesinden öpüyorum. Sessizliğe de eğiliyorum fakat neredesin? Kapanınca harflerinin kapısı, adın şiirim. Heceler gibi öpüyorum işte iki hecesin. Adından başlıyorum öpmeye. Kırlara çıkmış harflerinin arasından öpüyorum. Ağzın cennetim. Dilin hala çocukluğun suyuyla terli ve haylaz. Suyundan öpsem küskün bir çeşmenin. Harflerin susuz, dilin cehennemim. Mırıldan dur bana. Senin üstüne harf getirmem daha. Ağız ağza duruyor harflerin. Sevmenin birinci hali gibi. Telaşlı duruyor da ben utanıyorum. Üçü bakarken birini öpmeye senin. Harflerin aralanmış. Sesliler sevişiyor. Sessizlere bu cümlede sıra gelmeyecek gibi. Harflerin yatışınca belki duyarsın içinde sessizlerin uykusuz kaldığı o cümleyi. Aşkı seslendirirken unuttuğun mırıltı bizi sessizliğimizden doğru bağışlar belki. Bir ses sesini öpse harflerin uykusuz kalır. Dün sabah önünden geçtim. Kağıt gibiydi harflerinin yüzü. Araları açılmış olmalı. Mırıldandığımız şeyler kalmayınca aramızda, ağızda söz, gövdede ter. Bir aşk bunlarla biter. Harflerin gülüştüğünü senin adında gördüm.

Radyo Türkü Boğazı mikrofonlarında bu akşamlıkta Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yine sizlerle güzelleşen, anlamlanan, yürekten yüreğe de gönül misafiri olduğumuz güzellikte geçen bir akşam oldu. Sesi olup da aslında sessiz bir dertleşme gibi bir durum. Yani bir ses var, şarkılaşan, şiirleşen, sohbetleşen ama siz tarafından da sessizlikle eşlik edilen. İşte biz anlaşmanın en güzelini başarıyoruz böyle böyle. Daim olsun. Yaşadığınız yeri orada bulunan insanlar güzelleştirir ya. Kalbinizi, aldığınız nefesi, attığınız kahkahaları, attığınız adımları güzelleştiren insanlar çıksın hayatınıza. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğim, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabah,